şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 30. İzmir az bulutlu ve açık 35. Adana parçalı ve az bulutlu 35. Samsun parçalı ve çok bulutlu 27. Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 36. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, radyo

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
4: Reklam.
5: Aygün Aydın'la günaydın.
6: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadınım.
7: Senin radyodan ne dinliyoruz da hayli oluyoruz.
6: Ay canım benim ya. Radyo dedisin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
5: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Uzaya gönderilen ilk hayvanlar 20 Şubat 1947'de V2 roketiyle 109 kilometre yüksekliğe ulaşan meyve sinekleridir. NASA'ya göre uzay 100 kilometre yükseklikten sonra başladığı için bu meyve sinekleri uzaya ulaşan ilk hayvanlar olarak tarihe geçti.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
6: Reklam.
7: Radyo D. Sıradaki şarkı dışarı çıkmadan yorulanlara gelsin.
8: Radyo D.
9: Hayatın içinde.

yavru kurtlarım, günaydın. Mesajlar geliyor. Aygül, servisteyim, işe gidiyorum. Demiş, günaydın hayatım, havalı giyindim, makyaj bakım harika görünüyorum diyor. Ne güzel. İşte insanın kendine bakması, kendini iyi hissetmesi bence bambaşka bir seviye. Hakikaten öyle. Yani bir parfüm bile sıktığınızda kendinizi böyle güzel kokuyor bir şekilde duymak, bakımlarınızı yapmak inanın insanı iyi hissettiriyor ya. Şu dünya telaşı ve dünya derdinde motivasyonunuz olsun artıyor. Öbür türlüsü zaten nanay yani. Bir de nasıl şey yapacağız? Bari tipimiz kayık olmasın. Aygül'üm günaydın canım, kolay gelsin demiş Eylem Uzun. Günaydın. 0549-204-0104. Bir göreyim bakayım mesajları ya. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Resimleyin beni. Fotileyin, fotileyin. Bir de öyle bir şey. Fotile. Hadi bakayım. İzmir'den selam. Günaydın Aygül diyor.

Sevgili Aygül Hanım, güzel bir gün olsun hepimiz için. İstanbul'dan Şehnaz diyor. Günaydın Sertan ben. Mersin'den Adana'ya doğru işe gidiyorum ve hayırlı sabahlar diliyorum ayrıca kardeşim için. Gönderdiğiniz güzel hediyeler için de çok teşekkür ediyorum demiş. İyi hayırlı yolculuklar diliyorum. Aygül, sonunda uygulamamız geldi. Sevincimden bayıldım, çocuk gibiydim diyor. Vallahi arkadaşlar, bir sevinçten bir ağladım, bir sevinç çığlıkları attım, bir mutlu oldum. Allah hiç kimsenin emeğini zayi etmesin. Artık Android'e de geri döndük.

Yani özetle o kadar zor şeyler oldu ki bu iki ay boyunca haksız uğramış olduğumuz bir iftira nedeniyle benim emeğim, yani gerçekten hem emek hem para, hem kredi çekerek, borçlanarak yapmış olduğum bu mobil uygulamaya karşı tarafın başka bir rakip bir uygulaması olan kişinin saldırısı sonucunda ve iftirası sonucunda aldığı bilirkişi raporuyla birlikte, hem de bildiğiniz arkadaşlar, büyük bir şeyin içerisine düştük. Ve uygulamamız, mobil uygulamamızı kaldırdılar. Astromatik benim patentli markam olmasına rağmen, gerçek bir astrolog olmama rağmen, gibi gibi arkada bir sürü detay vesaire var. Ama işte inanın çok çok acayip bir dolandırıcılık hikayesinin içerisine düştüm. Bunu özel, bu dava bittikten sonra başından beri programlanmış, tasarlanmış bu işin içerisine nasıl çekildiğimi, nasıl bu kadar hukuken kalıplarının uydurulup da bunu yaşadım, özel anlatacağım, tecrübe olsun diye. Aynı şekilde uygulamalarla da ilgili neyse kararı aldık, Allah'a şükürler olsun. En azından adalet öyle, ya şu an devam ediyor tabii, şey daha henüz sonuçlanmış değil ama en azından tedbir kararını kaldırdık. Ve uygulamamız yayına alındı. Ama tabii ki bir kararın, Türkiye'deki bir kararın Amerika'da uygulanması demek, arkadaşlar yıllar bile alabiliyor. Öyle söyleyeyim size. Yani Türkiye'de burada kolay karar veriyorlar. İşte diyor ki tamam ben diyor durduruyorum diyor. Veriyor, yazıyor. Sen durduruyorum yazısını veriyorsun ama sen buradaki şirketi kapatırken Amerika'da olan ve Amerika'ya giden süreci bilmiyorsun. 2 ay sürdü. Neyse, nitekim haksız tazminat davaları, onlar bunlar hepsi açılacak. Öyle bu işler öyle kolay değil. Bunların bedeli elbet sorulacak, hesabı mahkemelerde, adalette. Evet, uzun mu sürüyor? Uzun sürüyor ama şükürler olsun. Haklı olmak güzel bir şey, onu söyleyeyim. İnsanın haklı olması, vicdanen, aklen, hakikaten belgeleriyle, her şeyle haklı olması çok güzel bir duygu. Çünkü güveniyorsun, haklısın yani. Ha tabii şu da var, haklıyken bu durumlara da gelebiliyorsun. Sen sabaha kadar haklı ol yani. Kendinizi bir mahkemede ya da bir şeyde anlatmanız, karşı tarafın dava açma süreci o açtığı için önce o dinleniyor. Siz kendinizi sonunda anlatabiliyorsunuz. İlk başta ne olduğuna bakmıyorlar yani. O süreç başlıyor ve sizi hırsız diye açıyorsa sen hırsız oluyorsun ilk başta. Ona hırsız olmadığını anlatmak zorundasın. Haklı olmanın bir anlamı yok. Yani haklı olduğunu anlatmanın bir anlamı var bu süreçten sonra. Zor bir süreç. Ve bir kadın olarak savaşıyorum. Karşımdaki adamın duygularına cevap vermediğim için, onun istediklerini yapmadığım için, ona direndiğim için beni köşelerden sıkıştırıyor. Ve bu adam piyasada, daha kötüsü piyasada bayağı şirketi var, bayağı para kazanıyor. Siz birçoğunuz onun uygulamasını kullanıyorsunuz vesaire vesaire. Bu detayları var, düşünün ben kötülük yapmak istesem, öf yani, adını söylesen, sanını söylesen, yaptığını söylesen Türkiye Cumhuriyeti'nde barınamazsın, değil mi? Doğru, bu gerçek. Mesajlarını, ses kayıtları var, ses kayıtlarını yayınlasan çoluğu çocuğu var yani, burada barınamazsın. Böyle rahat rahat bana saldırıyor saldırmaya gelince. Bunları da ben çoluğunu çocuğunu düşündüğüm için, gerçekten bu noktalarda olmak istemediğim için diyorum ki ya Türk adaleti çözsün. Tamam, şimdi ben belki 5 dakikada bunlara el atabilirim ama hayır, böyle olmayacak. Daha adaletli ve daha eşit savaşılacak. Neyse, nitekim o savaşa girdik tabii. Devam ediyor bir şekilde. Ama bir kadının bir şekilde kurmaya çalıştığı bir insanın, hiç kimsenin rızkıyla oynamayın arkadaşlar. Hiç kimsenin emeğiyle oynamayın. Aman ha. Çünkü çok ah ettim. Sonunu çok merak ediyorum. Yani sonu korkunç. Yani bu benim ettiğim ahlarla beni geç. Benim bir tanecik takipçilerimin, dinleyicilerimin ettikleri ahlar acaba? Acaba ettikleri ahlar nerelere gitti? Benim gözyaşlarım nerelere gitti? Ama ne oldu biliyor musunuz? Astromatik uygulaması dünyada, globalde çok daha fazla duyuldu.
İçeride hem Android tarafı hem elma tarafı inanılmaz derecede orayla o kadar dost olduk ki artık yani yazışarak ve şey yaparak. Birçoğunun artık bizim yani Amerika'nın bizden haberi var yani bayağı bizden bir haberi var. Hani bir laf vardır ya, kötü komşu insanı acet sahibi yapar. Hacmimizden dolayı orada daha da fark edildik. Ve teklif aldık bu süreç içerisinde. Yani her işte bir hayır var ya. Hiç inanılmaz şeyler oldu. Yani her kriz aslında bir fırsata dönebiliyor. Hani biz bir kabus yaşıyoruz, bir zorluk yaşıyoruz falan. Ya onun bile bir sebebi var. Orada birini bulabilmemiz ya da onun bizi görebilmesi için biz burada kapatıldık mesela. Vallahi yani biri kötülük size yapıyor ama sizin nasıl hayrınız olduğunu... Bir de haklıysanız zaten o kötülüğünü yapsın ya, sizi başka bir yere taşıyor onun kötülüğü. Ben bu süreçte bunu gördüm, inanın. O yüzden biri tarafından bir kötülük görüyorsanız, biri size zulüm ediyorsa, işten mi attırmaya çalışıyor, iş yerinizi mi kapattırmaya çalışıyor, namusunuza, şerefinize iftira mı atıyor, hiç korkmayın biliyor musunuz? Sizi bambaşka bir güzelliğe götürüyor ve taşıyor. İnanın bizzat yaşandı. Neyse, sonuç itibariyle hem elmadayız hem armutta. Astromatik eskisinden daha güçlü geri döndü. Hepimize hayırlı olsun. Desteklerinizi hiç unutmam. Hala şu an Aygül bu kadar kapalı kaldın. Dur biz sana jeton alalım. Yok ben sen sadece sana destek olsun diye abone oldum diyen kadınlarım. Sizler var ya bir tanesiniz. Sizleri öyle seviyorum ki Allah size de dar gün göstermesin.

Tuncuoğlu yoldan güzel bir video atmış bize. İyi yolculuklar. Sarımsaklı sahilden günaydın diyor. Of, ışıl ışıl ya, maşallah. Allah yoluna

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 1 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.73'lük düşüşle 14.229 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.27, euro 56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.763, çeyrek altın 11.470 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Daha dün
1: evet,
0: an...
1: şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

kağıtlara. Ben seni sardım, sakladım yarınlara. Beklerim günüm gelecektir nihayet. Sonu yok.

0: Şimdi az önce bir dörtlük geldi önüme, tam X'te böyle dolanıyordum, size işte haberler çıkarttım falan derken Ömer Hayyam büyük ustanın bir sözü çıktı karşıma. Bir kala kaldım böyle, dedim ki ay ben bunu unutmuşum. Bir de o karşıma çıktıysa o bir işaret demek oluyor ki sizlerden birinin duyması gereken bir işaret var. Diyor ki büyük usta Ömer Hayyam dörtlüğünde, bir sır daha var çözdüklerimizden başka. Bir ışık daha var bu ışıklardan başka. Hiçbir yaptığınla yetinme, geç öteye. Bir şey daha var bütün yaptıklarından başka. Ne kadar güzel ya, ne kadar derin, ne kadar öz bir çağrı değil mi? İnsanoğlu olarak çoğu zaman hayatı belirli kalıplara sığdırmaya çalışıyoruz. Tamam diyoruz, okulumu bitirdim, işimi kurdum, evimi düzenledim, her şeyi çözdüm. Ama gerçekten öyle mi? Hayat bizim bildiklerimizden, gördüklerimizden ve ulaştığımızı sandığımız o güvenli limanlardan çok fazlası. İşte bu Eylül sabahı durgun bir suyun kıyısında durup ufka bakarken belki de insan kendine sormadan da edemiyor. Görünenden öte, gözümüzün seçtiği bu ilk ışıkların ötesinde acaba nasıl bir maneviyat var? Nasıl bir anlam saklı? Hayat sadece sabah uyanıp rutinlerimizi tamamlamaktan ibaret olabilir mi sizce? Gerçekten bu kadar mı düşünüyorsunuz? Hayyam bize aslında diyor ki aslı olan yetinmemek olduğunu hatırlatıyor. Yani ama buradaki yetinmemek, hırsa kapılıp dünyalık şeylerin peşinde koşmak değil. Burada arayış, kendimizi, ruhumuzu, bilgimizi ve sevgimizi böyle bir adım daha öteye taşımak aslında. Zihnimizi, işte kalbimizin sınırlarını aşmak. Ben oldum dediğimiz an durduğumuz andır aslında. Oysa yaşam sürekli bir akış, bitmeyen bir keşif yolculuğu değil mi? Neyse, özetle bugün hayatın o görünen koşuşturmacasına küçük bir es verelim mi? Bence bu söz benim karşıma tesadüfen çıkmadı. Ya çayınızı yudumlarken, kahvenizi yudumlarken ya da direksiyon başında ilerlerken kendinize şu soruyu sorun. Hayatınızda çözdüğünüzü sandığınız o büyük meselelerin ötesindeki sırrı aramaktan korkmayın. Kendinize bugün kendim için, ruhum için o ötedeki ışığı görmek adına ne yapabilirim diye bir sorun bakalım. Her gün yeni bir gün, henüz çözülmemiş harika sırlarla geliyor yaşam. İnsanoğlu bir sır her şeyden önemlisi. Hadi reklamlara gidiyoruz.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Kırgızistan'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülke ilişkilerine vurgu yaparken, Türkiye-Rusya ilişkilerinin bugün çok daha ileri düzeyde olduğunu, Rusya'nın Türkiye'deki öneminin çok farklı olduğunu belirtti. Sahil güvenlik ekiplerinin denizlerde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla, 2024'ten bu yana düzensiz göç olayları ve yakalanan göçmen sayısında önemli düşüş kaydedildiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0.5 puan artarak %8.1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2.860.000 kişi olarak belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela, 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde Washington'ın kontrol sahibi olacağı bir anlaşmaya imza attı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü ve Avcılar hattı genel olarak akıcı, Topkapı Haliç Mecidiyeköy hattı yoğun akıcı devam ediyor. Anadolu yakasında Kartal Maltepe hattı rahat, Bostancı Kozyatağı ve Göztepe yönüne ilerledikçe trafik yavaşlıyor. Sancaktepe ve Ataşehir yönünde genel olarak trafik akıcı, Ümraniye ve köprü bağlantıları yoğun seyrediyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı, aksi yönde her iki köprünün bağlantı yolları yoğun seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 30. İzmir az bulutlu ve açık 35. Adana parçalı ve az bulutlu 35. Samsun parçalı ve çok bulutlu 27. Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 36. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
1: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Kolay günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Günaydın gökyüzünün ve frekansların kraliçesi Aygül Hanım, Nilüfer ben, Denizli'den yıldızların enerjisi en güzel açılarla hayatımıza taşıdığımız pozitif frekansımızla sabahımıza ışık saçtınız, harika bir gün olsun demiş. Bu arada çok sevindim, astromatik artık tüm telefonlara geri geldi diyor. Evet, çok mutluyum, çok mutluyum. Tekrar ediyorum, Allah hiç kimsenin emeğini ziyan etmesin, çok zor bir şey. Ben başka birine bunu yapamazdım. Sonuç ne olursa olsun inanın yapamazdım. Yapamadım da zaten. Yapamadığım için bana yaptılar. Olsun, Allah icabına bakar elbet diye düşünüyorum. Kötü insanların sonu kötüdür. İyi insanların sonu iyidir. Kural böyledir. Aygül, tekrardan gözün aydın. Rabbim emeğini zayi etmedi. Çok şükür diyor. Çok şükür ya. Vallahi çok şükür. Mutluyum, çok mutluyum. Eylül gerçekten güzel geldi. Şükürler olsun. İnşallah bundan sonrası kolaylıkla geçsin. Zor geçiyor. Çok kolay değil yani. O işleri de hani buğrayla savaşması ayrı. Sizi, o uygulamayı size en güzel performansla, en güzel soruları cevaplayan şekilde, en istediğiniz şekilde veriyor olmak da ayrı bir iş. Bir de o kısmıyla uğraşıyoruz. O yüzden Allah herkese güç kuvvet versin. Hayatta ne kolay ki arkadaşlar. Benim hayatımın döngüsüne de baktığımda, yaşantımda hiçbir şey o kadar çok kolay olmadı gerçekten yani. Arkadaşım sorardı ya, ben 16-17 sene devlet memurluğu yaptım. Derdi ki ya Allah Allah, devletin memurusun abi, sen niye bu kadar olay yaşıyorsun? Ne olabilir yani? Herhalde mobbinge uğrayan, hani gönderilen ilk şeysindir, memursundur. Yani memurlar rahattır. Nasıl sen bu kadar olayı yaşayabiliyorsun falan diye bana söylerdi. En son istifa ettim, ne yapayım? Aygül'üm, o günler nasıldı? Eşim bile fark etmiş. Aygül ne kadar mutsuz diyordu. Anlıyordunuz arkadaşlar ki, anlatıyordum yani. Ben burada gözümün yaşını silip buradan şarkı açıp burada da size iyi görünmeye çalışıyordum. O eski, bak bakıyorum da şimdi çektiğim işte videolarda falan. Sesim gitmiş, kendim bitmişim, moralim yerlerde. Yani siz de anlıyordunuz zaten. Bize bunu yapanlara da Allah daha 10 misli katını yapsın inşallah. O günleri de heyecanla bekliyorum.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: aynası iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde pres.
2: Çok şükür Aygül'üm demiş. Çok teşekkür ediyorum. Haydi bismillah o zaman diyor. Öyle arkadaşlar ya. Olsun. Yolu doğru olanın yükü ağır olurmuş diyor Fatma. Ay ne kadar doğru güzel bir söz ya. Hakikaten öyle. Çok doğru bir şey söylüyor. Öyle ama olsun. Allah yanımızda, bir şekilde de hallediyoruz şükürler olsun.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araçların periyodik muayenesi zamanında yapılmalıdır. Muayenesiz araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye atar. Teknik arızalar kazalara neden olabilir. Bu nedenle araç bakımı ihmal edilmemelidir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
9: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara.

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı spora yazılıp gitmeyenlere gelsin.
0: Radyo D.
2: Hayatın içi.

Efendim radyoda Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Mesajlar geliyor. Günaydın Aygül Hanım. Bir kıssa vardı. Şeytan sabah namazını kaldırmamak için uğraşır başarır. İnsan da büyük bir üzüntüyle çok daha fazla namaz kılar. Ertesi gün şeytan kendisi kaldırır adamı namaza. Seni dün engelledim ama sen daha çok sevaba girdin diye, sizin yaşadığınız da tam buna benzemiş. Rabbim yolunuzu hep güzelliklere açsın diyor. Teşekkür ederim. Hakikaten öyle oldu. Hiç Amerika'da o büyük büyük yerlerde elmayı biliyorsunuz, elmanın ne kadar büyük olduğunu. Orada insanlar uygulamayı indirip kendi haritalarını falan sormaya başladılar. Merak ettiler bu neymiş diye. Çok güzel vesile oldu. Bazı kullanıcılarımız gitmiş Android'e yazmış. Ondan sonra onlar hem de yurt dışına yazmışlar. Yani niye kapalı diye falan. Oranın başkan yardımcılarıyla konuştum, yazıştım vesaire. İnanılmaz şeylere de vesile oldu bu süreç. Yoksa uygulama mesela dursaydı, hiç kaldırılmasaydı, ben oradaki ne bileyim bir Google'dan, bir elmadan ne yapayım yani, hani niye yazışayım adamlara, neden kendimi anlatayım derdim mesela. Hani bazı krizler vardır insanın hayatında. O krizler dostluklar getirdi. O krizler inanılmaz insanlar ve networkler tanıdım. Çok güzel davetler aldım. Vesaire vesaire, çok güzellikler getirdi. O yüzden de mutluyum açıkçası. Hayat ya, hayat bence inanın sürprizlerle dolu. Yaşadığınız olumsuzluklara bakma biçiminiz ve onları, o krizleri nasıl fırsata çevirdiğinizle ilişkili bir şey. O yüzden bence her şeyden sadece bir ders almalıyız. Kötülerin yanına kalıyor. Kötülük kötülüğün yanına kalır. İyilik iyiliğin yanına kalır. Bu kurallar değişmez arkadaşlar. Değişmiyor da, ben yaşadım. Tekrar ediyorum. Gördüm. Bizzat deneyimlediğim bir şeyi anlatıyorum. Size burada polyanacılık yapmıyorum. Bizzat yaşandı yani. O yüzden yaşadığınız olumsuzlukları hiçbir şekilde üzülmeyin. O zaman Aygül'cüğüm diyorum, madem bu kadar keyfimiz yerinde, neden Instagram açmıyorsun? Ya Allah Allah, hemen hemen. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Açıyorum Instagram'ı birazdan. Önce şu mesajları okuyayım da. Aygül'ümüz, sarı papatyamız, Tülay ben. Birinci misafirimiz Murat Tokaç misafirimiz. Arkadaşlar seni ilk defa dinliyorlar. Bu arkadaşları Radyo D'yi alıştıralım. Aygül, servisteyiz. Kayserili, Kayseri Develi diyor. O zaman birinci misafirimiz Murat Tokaç'a gelsin. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyorum. Bayılıyorum bu şarkılara, biliyorsunuz. Ben böyle atarlı giderli, bak geliyor geliyor bak.

0: gibi dur bilir misin? Derdin varsa çekmesini bileceksin. Mutlu olduğun günlerde de sallamasını bileceksin. Ama sen sen ol, hiçbir zaman dostunu üzmeyeceksin. Hayatta sana bu dersi versin be. Her şey senin olsun arkadaş.
1: Ne güzel söylüyor. Hiçbir zaman dostunu üzmeyeceksin. Hayatta sana bu dersi versin.

0: Milkshake.
1: Aygül, bir erkek milkshake içiyorsa ya da böyle şekerli bir şey içiyorsa gıcık oluyorum diyor. Dün bir oğlanla diyor şeye gittim, date'e gittim diyor. Oturmuş diyor karşımda, çilekli milkshake içti diyor. Yani o kadar sinir oldum ki diyor. Ya çok komik değil misiniz? Ya buna güldüm buna ya. Hayatım, çocuktan ne istiyorsun ya? Ben Allah Allah, ne güzel içmiş çilekli milkshake'de ne var ya? Allah Allah. İyice kafayı yedin sen.

Aygül hemşerim, bir de şeyi çalıyorsun ya, Bülent Ersoy'dan Aşktan Sabıkalı diyor. Ama onu Instagram canlıyı açıp çalıp klibimi çekerim, öyle olmaz.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü ve Avcılar hattı genel olarak akıcı, Topkapı Haliç Mecidiyeköy hattı yoğun akıcı devam ediyor. Anadolu yakasında Kartal Maltepe hattı rahat, Bostancı Kozyatağı ve Göztepe yönüne ilerledikçe trafik yavaşlıyor. Sancaktepe ve Ataşehir yönünde genel olarak trafik akıcı, Ümraniye ve köprü bağlantıları yoğun seyrediyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı, aksi yönde her iki köprünün bağlantı yolları yoğun seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Haramidere Sefaköy, Küçükçekmece Edirnekapı yönünde trafik artmış durumda. Ok Meydanı ve Çağlayan çevresinde de trafik ağır ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal Maltepe'ye kadar trafik akıcı, Bostancı sonrasında Kozyatağı ve Göztepe Uzunçayır yönünde ise yoğunluk giderek artıyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Altunizade'den köprü girişine doğru trafik yavaş. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ümraniye bağlantısından itibaren Avrupa yönünde yoğunluk oluşmaya başlıyor. Avrupa Anadolu yönü ise iki köprüde de akıcı seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Mesajlar geliyor. Aygül'cüm. Aygül'üm denizden erken çıktım. Canlıya kaçırmayayım diye rica etsem lütfen Instagram açar mısın diyor. Açayım hayatım hemen.

0: de diyor gülerek anlatıyor diyor. Çok acıklı şeyleri. Ya o kadar güldüm ki. Ona da güldüm ya. Ama ben hep gülüp geçiyorum zaten. Vallahi ben sinirlenmeyeyim. Sinirlenirsem benim bir ifşalama huyum var. Çenemi tutamıyorum. Bir de çok ağır konuşurum. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Hemen burada şu giriyor devreye. Tutulsun. Sevda.
1: Ama röportajımı bölüyorsun.
0: Vallahi öyle Sevda, çenen tutulsun. Hiç çenemi tutamam.

Bizde de bir toplantı falan yapılacağı zaman böyle radyoda da dost şeyde çalışma arkadaşlarımızla bir konu konuşacağı zaman şöyle dönülür. Bu konuyu konuşmuyoruz. Mesela uyarı gelecek. Bilin bakalım oklar kimi gösteriyor? Kim o konuyu konuşmaması gerekiyor?

programın sonuna geldik artık yavaş yavaş. Programın ortasında bir konudan bahsetmiştim. Profesör Doktor Türker Kılıç'ın bir paylaşımında gördüm. Ömer Hayyam'ın çok güzel bir sözünü yazmış. Bir sır daha var çözdüklerimizden başka diyor büyük usta. Bir ışık daha var bu ışıklardan başka. Hiçbir yaptığınla yetinme, geç öteye. Bir şey daha var bütün yaptıklarından başka. Bazen böyle tek başıma kaldığımda, genelde araba sürerken falan, durduk yere öyle derin aklıma geliyor ki Allah'ın o büyüklüğü, o derinliği, inanamıyorum. Diyorum ki yüce Rabbim ya, sen bana bunu verdin, önümü tıkadın, beni başka bir yola gönderdin, bir top gibi oraya attın, oradan bana bambaşka güzellikler getirdin, o topları topladım, sonra hop beni tekrar yoluma getirdin. Sen bunu nasıl yapıyorsun dedim ya. Yani bu nasıl bir şey? Hakikaten bazı şeyler çok çok üstün. Bence çok çok üstün. Keşke bunu anlıyor olabilsek. Keşke bunu fark edebilsek. Yani burada yetinmemek, asla hırsa kapılıp daha çok mal, daha çok mülk, daha çok ünvan peşinde koşmak değil aslında Ömer Hayyam'ın bahsettiği o yetinmemek dediği şey. Aksine o dünyevi hırsların, o sığ günlük telaşların ötesine geçebilmeyi anlatıyor. Kendi ruhumuzun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkabilmeyi anlatıyor. Ben olduğum kibrinden sıyrılıp her gün yeni bir öğrenci gibi hayata yeniden başlayabilme alçak gönüllülüğünü anlatıyor. Çünkü insan ben artık her şeyi biliyorum, her şeyi çözdüm dediği an zihnen, ruhen durur zaten. Bize gelen aslında kazalar, zorluklar, bela dediğiniz şeyler, kötülükler dediğiniz şeyler aslında sizleri onun ötesine taşımak için gösterir. Eğer onları yaşamasaydınız zaten bunlar olmazdı ki, bunlarla karşılaşamazdınız. Bu yüzden sizden bugün küçük bir ricam olacak. Böyle direksiyon başında beni dinliyorsunuzdur, bir kahve yudumluyorsunuzdur. Zihniniz

beynin o sıkışmış köşesinde ezberlediğiniz o düşünce kalıplarını artık bir kenara bırakın. Hayatınızda çözdüğünüzü sandığınız o büyük meselelerin asla değişmez dediğiniz yargıların ötesine bakmaya çalışın. Kendinize şu soruyu sorun: ben bu hayatın neresindeyim ve görünenden öte ruhumu besleyecek hangi ışığın peşinde koşuyorum ben? Yahu ben bir ev almaktan, bir araba almaktan, ne bileyim bir şey yapmanın dışında kime ne faydam var benim ya? Ne, kime ne iyiliğim dokundu benim? Ben bu dünyada nasıl bir iz bırakarak geçiyorum? Bunu bir düşünün, bir sorun. Sıradaki şarkı benim lisede en çok dinlediğim şarkılardan biriydi. Bunu hiç unutmuyorum. Bu şarkının şimdi anısını artık siz de biliyorsunuz. O beni sırtımdan vurduyu bildiğin kulaklığıma takıp odamda kapanıp bunu dinleyip ağlıyordum. Biz boşuna arabesk kadın olmadık. Ya ama tabii o günler geldi geçti. Şimdi tebessümle dinliyoruz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülke ilişkilerine vurgu yaparken, Türkiye-Rusya ilişkilerinin bugün çok daha ileri düzeyde olduğunu, Rusya'nın Türkiye'deki öneminin çok farklı olduğunu belirtti. Sahil güvenlik ekiplerinin denizlerde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla, 2024'ten bu yana düzensiz göç olayları ve yakalanan göçmen sayısında önemli düşüş kaydedildiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0.5 puan artarak %8.1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2.860.000 kişi olarak belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da devrim muhafızları ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde Washington'ın kontrol sahibi olacağı bir anlaşmaya imza attı.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Paris.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

Günaydın, iyi sabahlar. Elif, Buse, Doğan ve Yangın yeriyle yeni saatin açılışını yaptık. 2 Eylül Salı günündeyiz. Herkese keyifli, güzel bir Salı günü diliyorum bir kez daha. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım ve gün ortasına doğru ilerliyoruz. Emir Can İrek ve Dedublüman şimdi konuklarımız Sehven Radyo D'de.

Spor dünyasında son yıllarda yüzümüzü epey bir güldüren iki güzel takımımız var. Biri Filenin Sultanları, diğeri de 12 Dev Adam biliyorsunuz. Filenin Sultanları Azerbaycan'ı 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı. Pota'nın devleri ise İzlanda'yı 110-73 mağlup ederek Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu. Türkiye hem voleybolda hem de basketbolda zirveye doğru ilerliyor. Türkiye Dünya Kupası'nda 6. kez mücadele edecek. Sıradaki duraksa 26 Kasım'da İtalya olacak, basketbolda böyle. Ve Filenin Sultanları da bir kez daha kupayı getirir diye düşünüyorum. Her iki takımımızı da tebrik ediyoruz. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: hayatın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhabalar, ben Murat Boz. Şu an benim şarkımı dinliyorsunuz. Gözüm

0: Atmos Radyo D'de bizimle buluştu. Birazdan Tantaşçı burada olacak. Gidişat ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'dür. Dünyadaki göllerin yaklaşık %60'ı Kanada'da bulunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Tantaşçı Gidişat. Bugün...

Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Elim ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

Trafik kazaları sonrası sigorta işlemlerinde yeni bir dönem başladı. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Alo 193. 1 Eylül itibariyle devreye girmiş durumda. Artık kaza sonrası farklı sigorta şirketlerini tek tek aramak yerine hasar başvurusunu tek numaradan yapabileceğiz. Üstelik araçtaki değer kaybı da eksper raporunda otomatik olarak hesaplanacakmış. Bu sistemle birlikte kaza sonrası yaşadığımız karmaşanın ve hasar çeteleri olarak adlandırılan yapıların önüne geçilmesi hedefleniyormuş. Kolay gelsin diyorum, kazasız güzel bir gün diliyorum herkese. Radyo D'desiniz, gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

De biliyorsunuz artık ve yayın teknolojilerinde de daima en önde olmaya devam ediyoruz. İzmir'e de müjde. DAB Plus İzmir yayınlarımız şimdi sizlerle buluşuyor. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi kesintisiz dinleyebilirsiniz. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin ve Radyo D'yi İstanbul'da, Ankara'da ve şimdi İzmir'de 4. kanaldan yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl dinleyin.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Türk rock müziğinin etkili isimlerinden Şebnem Ferah ve parçası Sigara bize eşlik etti. Az sonra Hadise burada Radyo D'de. Ara beni ve çok daha fazlası için burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.001 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.29, euro 55.93'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 6.718, çeyrek altını 11.393 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.

0: biz.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

Uzun bir süredir Top 20 listemizin zirvesinde yer almaya devam ediyor. Ara Beni ile Hadise Radyo'da dinledik. Bu kez başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan DJ Baybora'nın mixlediği yaklaşık 5 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz. D-Mix.

Otomobillerde teknoloji arttıkça kullanım da artıyor mu? Böyle bir soru sormuşlar kendi kendine araştırmacılar ve görünüşe göre bu pek de böyle gözükmüyor. Araştırmaya göre her 3 araç sahibinin biri yolcu ekranlarını hiç kullanmıyormuş. Bilmiyorum, şu anda trafikte hemen ekrana baktığınızı tahmin ediyorum. Eğer böyle son teknoloji araçlardan birini kullanıyorsanız ve en çok memnuniyet sağlayan özellik gösterişli ekranlardan ziyade akıllı çalıştırma ve klima gibi basit, sorunsuz çalışan teknolojilermiş. İşte her zaman dediğim gibi bazen teknoloji yani bizim için iyi olmayabiliyor. Otomobillerde mesele belki de teknoloji değil, işe yarayan teknoloji diye bağlayabilirim. Radyo D burası, ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Radyo'da dinledik. Yeni saatin açılışını yaptık. Duygusal parçalarıyla, akustik parçalarıyla 2026 yazında da yine bizimle buluştu. Sonbaharda da parçasını keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Ben Aykut Balcı. Herkese bir kez daha güzel bir çarşamba diliyorum. Çarşamba boyunca da yine kazandırmaya devam edeceğiz. Bizi Radyo'da dikkatli takip etmeyi unutmayın. Çünkü burada kazanmak çok kolay. Gider.

Şuanın yeni kelimesini duydunuz mu? Sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Polyester. TikTok'ta bir şeyin sıradan, sahte ya da fazla kasıntı olduğunu anlatmak için kullanılan bir ifade bu. Ve adını sentetik kumaştan alıyor tahmin ettiğiniz gibi. Yani artık bir şey size yapay geliyorsa gençler için tek kelime yeterli: polyester. Yani bunu duyarsanız artık şaşırmayın. Radyo D'desiniz. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: olacak. Aslanlar doğuyor ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Büyük araç sürücüleri özellikle okul ve hastane çevrelerinde daha dikkatli olmalıdır. Bu alanlarda yaya hareketliliği daha yoğun olabilir. Ani duruşlara hazırlıklı olmak gerekir. Trafik işaretlerine mutlaka uyulmalıdır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.

Zaman zaman böyle çalışma dünyasıyla alakalı yeni raporlar yayınlanıyor ve Avrupa'da sağlık, inşaat ve konaklama sektöründe uzun yıllardır çalışacak insan bulamadığından dert yanıyor. Bunu duyunca biraz şaşırabilirsiniz ama sağlık alanında personel fazlası olan bir tek Avrupa ülkesi bile yokmuş. Bir tane bile yok. Avrupa yaşlandıkça gençler zorlu işlere pek yanaşmıyorlarmış ve bu yüzden de bu bazıları için, diğer ülke vatandaşları için oralara gidecekse fırsat yaratabilir diye düşünüyorum. Özellikle sağlık, inşaat ve konaklama sektörü belki değerlendirebilir. Günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: bitti.
1: YouTube izlenme sayma kuralını değiştirdi. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyoruz ama artık video ilk kareden oynadığı an izlenme sayılacakmış. 2 saniye bakıp kaçtınız diyelim, fark etmiyor. O video izlenmiş sayılıyor ve sayaç dönüyor. Bunu duyunca biraz şaşırabilirsiniz ama eskiden uzun videolarda yaklaşık 30 saniye izlenmesi gerekiyordu. Şimdi o eşiği kaldırmış YouTube ve ayrıntı da şu, rakamlar büyüyor ama ödeme, içerik üreticilerine ödediği paralar aynı kalıyor. Çünkü YouTube kasayı hala gerçekten izleyenlere göre açıyor diyebiliriz. Yani vitrini büyütmek için belki bir fırsat olabilir diye düşünüyorum. Peki YouTube demişken bizim güzel bir YouTube sayfamız var. RadyoD.com'dan YouTube sayfamıza ulaşabilir ya da RadyoD104 olarak aratabilir, bulabilir, takip edebilirsiniz. Stüdyo D'yi görüntülü bir şekilde izlemek isterseniz de hepinizi YouTube sayfamıza bekliyoruz.

0: daha fazlası için burada kalmaya devam edin. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.965 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.29, euro 55.95'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.714, çeyrek altın 11.386 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo T'de birazdan Manifest ve Ajde

0: hocam.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

de sizinle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden, gerçek müziğin hazzını doya doya birlikte yaşıyoruz. Sahne yeni programımız hafta içi her gün 22-24 sizlerle buluşuyor. Bu akşam da sahne yine Radyo D'de olacak. Siz de yerinizi alın ve harika şarkıları, akustikleri, konser ve canlı performans tadındaki tüm şarkıları sakın kaçırmayın.

Evet, Koç Radyo'da dinledik. Parçanın sözü ve bestesi Serdar Ortaç'a ait. Çok kısa sürede yine sevdiklerimiz arasında yerini aldı. Ben Aykut Balcı. Yarın Perşembe gününde yine burada Radyo'da buluşacağız. Saat 10'da öğleden önce birlikte buluşup gün ortasına doğru ulaşacağız. Unutmayın, birazdan Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Yine tüm heyecanıyla, tüm enerjisiyle saat 15'e kadar Radyo'da bize eşlik edecek. Ben giderken Karma Altı ve sözünü ettiğimiz isim Serdar Ortaç, Taburama'yla şimdi Radyo'da.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Paraf para. Paraf Like kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf Like dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Paraf Like.

Aslında çarşamba günündeyiz ve her nerede olursanız olun biz sevdiğiniz yıldızlarla zaman mekan fark etmeksizin müziğin ve eğlencenin frekansı radyoda eşlik etmeye devam ediyoruz. Ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.

Radyo D'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Hafta ortasında çarşamba günündeyiz. Sevdiğiniz yıldızlar da gün boyu Radyo D ayrıcalığıyla size eşlik etmeye devam ediyor. Popüler müzikte beste makinesi olarak tanımlayabileceğim Fethat Can, Yalanlar Cumhuriyeti isimli şarkısıyla Radyo D'de geride kalırken, bu kez yine popüler müzikte bir başka sevilen isim diyebilirim onun için. Yeni projeler için de kolları sıvadı. Yeni projeleriyle de karşımıza çıkma hazırlığı içerisinde. Özgün'den bahsediyorum. Ve söz konusu olan Aşık'la. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

0: Hasan Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
3: Şimdi seni Cimer'e şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
1: Sus kız Allah seni.
4: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan. Blok 3, sebebi yar.

Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'ta. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Münezzeh adını verdiği albümünü bizlerle buluşturdu yakın zaman içerisinde. Ve bu albümünde de yine sevilen bir şarkı var. Albüm 30 Ocak'ta karşımıza çıktı. Ve o söz konusu olan şarkı Aşkın Ertesi. Aynı konudan bahsediyorum. Bahadır Tatlıses, Radyo D104'te.

Magazin gündemini dilinden düşürmese de bu ismi biz şarkılarıyla benimsedik. İtaat Yok ve Gülşen'i geride bıraktık. Şimdi dördüncü stüdyo albümleri 2012 yılında bizlerle buluşmuştu. 11 şarkı yer alıyordu. Yalnızlığın çaresini bulmuşlar ve bu albümün aynı zamanda sevilen şarkılarından biriydi. Bir cevabım var mı? Ve aynı konudan bahsediyorum. Alternatif tarzın başarılı ismi. Gripin. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı Radyo'dayız. Dört hanımlar beyler, keyifli günler herkese. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.971 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.29, euro 55.94'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.685, çeyrek altın 11.336 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Radyo D'de birazdan. Mela Betel, iki tas çorba.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin

0: Radyo Deniz özel konseptlerinden biri sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere yolluyorsunuz. Özellikle Instagram'da postların altına yorum olarak yazıyorsunuz. Sıradaki şarkı işte kendini böyle hisseden nokta nokta hissedenler için gelsin gibi. Ve WhatsApp'tan da bize ulaştırıyorsunuz. Biz de sizlerin belirlediği o mottolarla Radyo Deniz müzik listelerinde sıradaki şarkıyı sizlerle buluşturuyoruz. Eğer hazırsanız zaman şimdi mottolarını sizlerin belirlediği Radyo Deniz'de sıradaki şarkıyı birlikte dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı, bu şarkı bana geliyor diyenlere gelsin.
2: Radyo Deniz.

0: ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
1: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
2: Zor olmuyor mu Mehmet?
3: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
2: Hem yazarlık hem hamallık falan.
0: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
4: Vazgeçmemişsin.
1: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
0: Haysiyet 8 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
5: Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Ya Kulum.

Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi geçmişten günümüze en iyilerde bir bir karşınıza çıkmaya devam ediyor. Onlardan biri 2018 yılına gidiyoruz. 20 Temmuz'da 7 şarkıdan oluşan albümünü bizlerle buluşturdu ve bu albümün de aynı zamanda lokomotif parçalarından biriydi. Şimdi o söz konusu olan şarkısıyla vay be ve aynı konudan bahsediyorum. Kenan Doğulu burada. Radyo D104'te.
1: Beni bilmemen, görmemen.

0: yanarım.
1: Ezgi'nin günlüğü. Saygım sonsuz. Hatırlatma yapayım. Hani yeni kuşakta da bilmeyenler olabilir. Sadece ismi biliyorlar tabii ki. Elçim Gizem Tarhan solist. Emre Taş'tan solist. Nadir Göktürk klavyede, Can Göktürk saksafon, fagot ve klavyede, Ozan Akarsu klarnet ve saksafonda, Deniz Bayrak gitarda, Bilal Şahin bas gitarda ve Aybek Garagon davulda. 8 kişiden oluşuyor. 96 yılında Evruli adını verdikleri albümünde 12 şarkı yer alıyordu. Ve albüme adını veren şarkılarını dinledik. Ezgi'nin günlüğü. Herkese bir kez daha keyifli günler, dakikalar sonra da en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: Radyo T'de birazdan Manifest, toz pembe.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için Tarafsız Bölge'de sizlerleyim.
5: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Reklam.
9: Öncelikli yayın.
10: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
11: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
12: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
13: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
14: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
15: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Manifesti, Toz Pembe isimli şarkılarıyla geride bıraktık. Şimdi 26 Haziran'da şarkısını bizlerle buluşturdu şu an dinlediğiniz ama hemen kısa bir haberim var onunla alakalı. Yepyeni bir single için uluslararası yani Romanya merkezli bir firmadan şarkısını dünyaya tanıtmak üzere. Tam benim tipim Buray Radyo'da evde.

En büyük motosiklet festivaline Ege Afyon Motofest bugün başladı. 6 Eylül'e kadar 5 gün boyunca Afyon Karahisar'da devam edecek. Yani motosikletler pistte, yıldızlar da ana sahnede bir gerçekleştireceği konserleriyle sevenleriyle buluşacak. Selçuk Balcı'dan Emre Fel'e, Motive'den Melisa'ya, Sefo'dan Demet Akalın'a, Selin'den Pentagram'a, Ceza'dan Emre Altuğ'a, Derya Bedavacı'dan Kamuran Akkor'a, Ece Seçkin'den dinlemeye başlayacağınız birazdan Murat Boz'a kadar birçok isim sahne alacak. Biletler de vidipass.com'da ve Park Afyon AVM'de satışta. Biz de biletleri kazandırdık hafta boyu. Dinleyenler bir hayli şanslıydı. Bir de radyoda canlı yayın aracımız orada. Fatih Uslu da gerçekleştireceği gün boyu yayınlarıyla oradaki heyecanı, atmosferi Afyon Motofest'ten birebir radyoda ayrıcalığıyla bize aktarıyor olacak. Kulağınızın burada, radyoda da olması yeterli. Aşkım.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Ağaçlar arasında yürümek ve ormanda zaman geçirmek, bir bağışıklık hücresi türü olan doğal öldürücü hücrelerin sayısını ve etkinliğini artırarak kansere ve enflamasyona karşı vücudu koruyor. Ayrıca kortizol seviyesini, kan basıncını ve kalp atım hızını düşürerek kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıyor. Orman havası almak olarak bildiğimiz bu olgu, bir tür ekolojik tedavi yani ekoterapi olarak kabul ediliyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.900 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.29, euro 55.92'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.693, çeyrek altın 11.351 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.
4: Sonra bankayız Halkbank. Aliye bak bu sefer affetme hanımı. Aliye bak bu sefer affetme hanımı.
5: Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
6: Efsane aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
7: Numaramı değiştiriyorum telefondasın. Ülke değiştiriyorum kapındasın. Git.
4: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
7: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
6: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
7: Cihan! Bu ne faizi vermem Cihan!
8: Komiserim, Cihan Albora ile Cihan Deniz Albora'nın Mardin'e giriş yaptığı tespit edildi.
6: Uzak Şehir yeni sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
9: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf
0: Ayrıntılı bilgi Paraflycom.tr ve Diyalog'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

yok bize değerdi. Varsa ki suçlu bence gururdu. Şikayetim yok bize değerdi.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken sürücüler dönüş yapmadan önce sinyal vermek zorundadır. Sinyal vermek diğer sürücülere ve yayalara niyetinizi bildirir. Bu davranış trafik akışının güvenli şekilde devam etmesini sağlar. Sinyal vermemek trafik kazalarına neden olabilir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Reklam.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

Afyon Motofest bugün başladı ve 6 Eylül'e kadar 5 gün boyunca devam edecek. Motosikletler pisti olacak. Yıldızlar da ana sahnede bir gerçekleştireceği konserleriyle gün be gün sevenleriyle buluşacaklar. Biz de davetiyeler kazandırdık. Biletleri yine Park Afyon AVM ve videopass.com'da da satışta. Bir de kazandırdığımız bilet sahipleri de bu kombinelerin sahipleri. Radyo heyecanlı yayın aracını da gidip ziyaret edebilirler alanda. Fatih Uslu'da oradaki heyecanı, atmosferi ilerleyen dakikalarda 5 gün boyunca bize aktarmaya devam edecek. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Radyo devresini

Radyo TV'siniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi duyacağınız şarkıyı neden dinlemelisiniz biliyor musunuz? Şarkı böyle 1970'lerin o büyüleyici, psikodelik Anadolu rock ruhunu alıyor ama 2026'nın da modern ses teknolojisiyle böyle karşımıza çıkıyor. Hem nostaljik bir plak dinletiyor gibi, şu an dinlediğiniz gibi böyle hissedeceksiniz. Hem de içiniz kıpır kıpır olacak. Ama şarkı yeni bir şarkı. Uzun zamandır çalıştı. Selim Çaldıran düzenlemesiyle karşımızda. Söz konusu olan Elif Kaya. Vallahi severim. Radyo D'de.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Daha dün
1: evet,
0: an...
1: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Herkese bir kez daha keyifli günler. Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim ve ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekka.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan. Rayman, sen var ya.
3: Yok bil-

Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum

0: Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondihome mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.900 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.29, euro 55.92'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.693, çeyrek altın 11.351 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo'da Top 20.
2: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
0: Radyo D.

Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.

0: Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
1: Öyle mi neden? Böyle bir saatte?
2: Kanında uyku ilacı tespit ettik. Çok keskin bir bıçak kullanmış.
3: Kol diyor, psikiyatri abi.
4: Kalem parçaları.
5: Ben yapmadım.
6: Kimseyi öldürmedim ben.
7: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
8: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: Dizi ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
1: Yorgunum dersin, omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
2: Zor olmuyor mu Mehmet?
3: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
2: Hem yazarlık hem hamallık.
0: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
4: Vazgeçmem bizden.
1: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
0: Haysiyet 8 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo TRT birazdan. Mela Betel. İki tas çorba.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Usta, hepinize keyifli günler diliyorum. Saatimiz 16.19 oldu ve tarih 2 Eylül ve şu anda Radyo T canlı yayın aracımızdan sizlere sesleniyorum. Mobil stüdyomuzdan yayındayız ve neredeyiz hemen kısaca bahsedeceğim tabii ki ve gün boyunca tabii ki hafta boyunca buradan yayınlarımızı sürdüreceğiz. Şu anda aylardır bahsettiğimiz bu büyük festivaldeyiz. Neredeyiz? Afyon'dayız şu anda. Afyon Karahisar'da. Afyon Motosporları Merkezi'ndeyiz. Hemen orta alanda canlı yayın aracımızı konuşlandırdık ve sizlere bu yayınımızı iletiyoruz. Herkese tabii ki Afyon'a bekliyoruz. Neden buradayız? Birçoğumuz zaten biliyor, dinleyenlerimiz çok aşina. Aylardır bahsettik yayınlarımızda, sosyal ağlarımızda tabii ki paylaşımlar yaptık. Aynı zamanda videolarımız ve tanıtımlardan da duyduğunuz üzere bu sene 9.sü gerçekleşiyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve aynı zamanda Avrupa'nın da en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest bugün kapılarını açtı. Saat 15 itibariyle kapılarını açtı. 2 Eylül tarihinde başlıyor demiştik ve 6 Eylül pazar akşamına kadar da NG Afyon Motofest devam edecek ve biz de geçen yıl olduğu gibi yine Radyo D olarak bu büyük festivalin resmi radyo sponsoruyuz ve burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Buranın atmosferini sizlere aktarmaya çalışacağız. Hem konuklarımız olacak tabii ki hafta boyunca bugünden itibaren. Aynı zamanda yıldız isimleri ağırlayacağız. Dolu dolu bir festival geçireceğiz. 5 günlük kombine biletinizi alıp buraya gelebiliyorsunuz. Biletler çok uygun, ücretli. Zaten biliyorsunuz 50'den fazla dinleyicimiz de davetiye kazanmıştı. Onları zaten buraya bekliyoruz, dinleyicilerimizi. Kazanan dinleyicilerimiz mutlaka Radyo D canlı aracımızda bizi ziyaret etsinler. Gelmek isteyenler de hem Afyon'dan hem çevre illerden gelmek isteyenler varsa VDPass'ten biletlerini temin edebilir. Çok uygun ücrete 5 günlük kombine bilet alarak buraya giriş yapabilirsiniz. Saatimiz 15 biliyorsunuz, açılış demiştik ama bugün için açılış 15'ti. Diğer günler açılış saatimiz daha erken olacak. Hatta cumartesi pazar günü açılış saatimiz sabah 9 oluyor. Çünkü cumartesi ve pazar günleri MXGP'de muhteşem bir mücadele, büyük bir yarış olacak. Türkiye Şampiyonası burada gerçekleşiyor. Afyon Motorsporları Merkezi'nde dünyanın ödüllü pisti biliyorsunuz. Afyon motosiklet pisti ve burada dünyanın pek çok ülkesinden birçok motosiklet sporcusunu ağırlayacağız. Türkiye'den de katılanlar var. Dünya çapında yıldızlar da var. Hem onları ağırlayacağız. Yani motosikletler pistte olacak, yıldızlar da sahnede olacak. Biz şu anda sahnenin olduğu alandayız ve sahnenin hemen yanı başındayız burada Afyon'da. Ve kimler sahneye çıkacak diye bir kez daha hatırlayalım isterseniz. Bu akşam saat 18.30 itibariyle Selçuk Balcı önce sahne alıyor. Ardından Emre Fel sahne alacak. Ve sonrasında da geçtiğimiz yıl yine sahne alan gruplardan bir tanesi Motive bu akşam sahne alacak. Yani 3 farklı isim bugün sahnede olacak. Saat 18.30 itibariyle başlıyor ve gece yarıma kadar devam edecek konserler. 3 isim var bugün: Selçuk Balcı, Emre Fel ve Motive. Yarın 3 Eylül Perşembe Melisa, ardından Sefo ve sonrasında da Demet Akalın sahne alacak. 4 Eylül Cuma günü Selin Geçit, sonrasında bir rock grubu efsane Pentagram ve sonrasında bir rap efsanesi Ceza sahne alacak cuma akşamı. Cumartesi günü ise Emre Altu, ardından da Derya Bedavacı sahne alacak ve son gün 6 Eylül pazar günü de yine 3 isim sahnede. Biliyorsunuz Afyon Motofest'in her sene ustalara saygı projesi var ve bu kapsamda bu yılki ustalara saygı gecesinde Kamuran Akkor sahne alacak. Efsanevi bir isim. Pazar akşamı Kamuran Akkor burada sahnede olacak. Peşinden de Ece Seçkin ve kapanış konseriyle Murat Boz sahnede olacak. Gördüğünüz gibi ben de artık söylemekte güçlük çekiyorum. O kadar çok isim var ki tam 14 isim saydım size. Bu 14 isim bu 5 gün boyunca burada sahne alacak. Biz de tabii ki burada atmosferi sürdürmeye devam edeceğiz, sizlere aktaracağız. Dediğim gibi herkesi Afyon'a bekliyoruz. Radyo T hayatın içinde olmaya devam ediyor ve her zaman sizinle. Şu anda Afyon'dayız ve 5 gün boyunca da yayınlarımızı sürdüreceğiz. Kulağınız burada olsun. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından tekrar yayında buradan Afyon'dan size sesleneceğim. Ayrılmayın.
1: MG Afyon Motofest ve MXGP Türkiye'nin resmi sesi Radyo T.

0: peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
2: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.060 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.29, euro 56.05'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.778, çeyrek altın 11.494 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ali'ye bak bu sefer affetme hanımı.
3: Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
4: Efsane aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
5: Numaramı değiştiriyorum telefondasın. Ülke değiştiriyorum kapındasın. Git.
6: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
5: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
4: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
5: Cihan! Bu ne faizi vermem Cihan!
7: Komiserim, Cihan Albora ile Cihan Deniz Albora'nın Mardin'e giriş yaptığı tespit edildi.
4: Uzak Şehir yeni sezonuyla 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
8: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: ödem.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream.

Burası Radyo T. Hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu. 2 Eylül Çarşamba gündeyiz. Saatimiz 16.44'ü gösterdi. Biliyorsunuz şu anda Radyo T canlı yayın aracından sizlere sesleniyorum ve Afyon Karahisar'dayız şu anda. Afyon Motosiklet Sporları Merkezi'ndeyiz ve hemen sahnenin yarı başındayız şu anda. Aylardır bahsediyoruz. Radyosunu yeni açanlar olabilir aranızda. Bir kez daha bahsedeyim. Aylardır bahsetmiştik. NG Afyon Motofest'ten sizlere söz ettik. Hatta radyomuzda birçok dinleyicimize davetiye kazandırdık ve şu bugün itibariyle artık NG Afyon Motofest kapılarını açtı. Artık start aldı ve pazar akşamına kadar da 5 gün boyunca bu festival devam edecek. Hem MXGP Türkiye şampiyonası gerçekleşiyor. Cumartesi pazar günleri sporcular pistte olacak. Biliyorsunuz burası dünyanın en güzel ödüllü pistlerinden biri şu anda Afyon'da ve hemen yanı başındayız. Cumartesi pazar yarışçılar pistte olacak ve bugün itibaren tabii ki birçok stand açıldı, birçok kurum burada, biz de buradayız. Aynı zamanda birçok yarış yapılıyor burada. Yani heyecanlı böyle eğlenceli yarışlar, katılımcılara özel. Ve her akşam da konser düzenleniyor. 5 gün boyunca konser düzenlenecek. Bu akşam saat 18.30'da ilk konser Selçuk Balcı'ya ait. Biraz Karadeniz fırtınası estirecek burada. Saat 20.15'te Emre Fel sahne alacak. Saat 22'yi gösterdiğinde de Motive grubu sahne alacak. Bugünkü konserler bu şekilde. Yarın akşam 19'da Melisa sahnede, 20.15'te Sefo sahneye çıkacak. Saat 22 olduğunda da Demet Akalın sahnede olacak. Cuma günü ise 4 Eylül Cuma günü. Yine birçok tabii isim var sahne alacak olanlar. Selin Geçit, Emre Altuğ, Kamil Akkor, Ceza, Pentagram, Emre Altuğ'dan söz etmiştim ve tabii ki birçok isim de var. Kamil Akkor bu sene ustalara saygı konseptiyle sahnede olacak. Unuttuğum isim var mı diye bakıyorum çünkü 14 isim var. Derya Bedavacı mesela, o da var. O da cumartesi akşamı sahne alacak. Pazar akşamı da yine 3 isim var. Az önce bahsettiğim isimler. Ece Seçkin var. Kamil Akkor haricinde. Ve Murat Boz sahne alacak pazar akşamı. Yani 14 sanatçıyı bu festivalde 5 gün boyunca izleyebileceksiniz. Biletler gayet uygun vaziyette. Gayet makul bir ücretle satılıyor. Vidipass.com'dan satın alabilirsiniz. Aynı zamanda Afyon Park AVM'den de buraya geldiğinizde bileti temin etme şansınız var. Kombine biletinizle 5 gün boyunca hem bu konserleri izleyebilir olacaksınız hem de yarışlara katılacaksınız. Onları izleyebilir olacaksınız. Biz de 5 gün boyunca o atmosferi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sadece tabii konser değil. 14 sanatçı var ama yani bu işin bir tarafında spor var, motosiklet var, bir tarafında müzik var. O yüzden de Radyo D olarak zaten burada sponsor olarak buradayız. Hayatın içinde olduğumuz için hem sporu destekliyoruz, motosiklet sporunu destekliyoruz. Hem de aynı zamanda müziğin olduğu yerde olmayı tercih ettiğimiz için sizler için buradayız. Şu anda Afyon'da hemen sahnenin yarı başında Radyo D canlı yayın aracımız. Muhakkak buraya gelecek olan dinleyicilerimiz var. Onları biliyoruz, birçok davetiye kazandırmıştık. Tabii ki bilet alarak da buraya gelecek olan birçok dinleyicimiz var. Onları da buraya geldiklerinde sahnenin hemen yanı başındaki Radyo D aracımıza bekliyoruz. Biz gün içerisinde tabii ki burada olacağız. Yayınlarımızı sürdüreceğiz. Planlamaya göre her gün saat 14'ten sonra yayınlarımız başlıyor olacak ve bu saate kadar da devam ediyor olacak. Buranın atmosferini sizlere aktaracağız. Sadece konser ve tabii ki yarışlar demedik. Burada birçok standtan bahsetmiştik. Bu standlarda neler var? Şöyle kısaca bir hemen göz gezdirmek istiyorum sizlere aktarmak için. Bu standlarda gün boyu etkinlikler var. Simülatör oyunları var. Aynı zamanda çadır ve kampçılar için, aynı zamanda karavanlar için bir konaklama alanı mevcut burada. Yani bir doğa severseniz, bir karavan severseniz burada konaklayabileceğiniz alan da mevcut. Karavanınızla veya çadırınızla. Ve birçok stand var. Kurumsal firmalar ürünlerini burada tanıtıyor. Yeme içme gıda standları zaten bir hali fazlaca var burada. Ve her konser öncesinde de sahnede Doğukan Alsay sahnesi gerçekleşecek. Biraz böyle kalabalığı coşturacak, eğlendirecek. Doğukan Alsay da sahnede olacak konserler öncesinde. Yarışlara geldiğimde ise Cuma günü MXGP'de akademi veli bilgilendirme toplantısı var saat 14'te. Devamında MXGP akademi sürücü eğitimi gerçekleşecek. Ve yine devamında
bir MX sürücüsüyle iletişim atölyesi gerçekleşecek. Güzel bir deneyim. O yüzden motosiklet severler de muhakkak katılmalı diye düşünüyorum. Bu atölyelere, bu seminerlere. Ve yine cuma akşamı MXGP'de Akademi Motosiklet Eğitiminin birinci seans başlangıcı gerçekleşecek. Devamında bir protokol tanıtımı olacak. Bir seremoni gerçekleşecek. Yine cuma akşamı saat 18'de MXGP Akademi Motosiklet Eğitimi ikinci seansı başlıyor olacak. Ve cuma günde ardından Selin, Pentagram ve Ceza konseriyle tamamlıyor olacağız. Cumartesi günü geldiğinde ise tabii yarışlar paddock kısmında da heyecan artıyor olacak. Saat 9'da başlayan yarışlar 15'e kadar devam edecek. Antrenman ve sıralama turlarıyla devam edecek cumartesi günü. Önce Dünya Motocross Şampiyonası'nda MXGP Türkiye kategorisi var. Sonrasında Dünya Gençler Motocross Şampiyonası'nda MX2 Türkiye yarışları gerçekleşiyor. Antrenman ve sıralama turları. Devamında Avrupa Motocross Şampiyonası MX250 Türkiye. Avrupa Motocross Şampiyonası var. Diğer adıyla MX125 Türkiye. Saat 15-16 arasında da final birinci yarışlar. Avrupa Motocross Şampiyonası'nda MX125 ve ardından tabii ki MX250'de yarışlar gerçekleşiyor. Pazar gününe geçtiğimizde de tabii ki yarışlar heyecanı daha çok arttıracak. Saat 9.45'te Avrupa Motocross Şampiyonası MX125 final ikinci yarışı ve ödül töreni gerçekleşecek. Saat 11.30'da Avrupa Motocross Şampiyonası final MX250 ikinci yarışı ve ödül töreni gerçekleşecek. Saat 13.15'te Dünya Gençler Motocross Şampiyonası final birinci yarışı var. 14.15'te Dünya Motocross Şampiyonası final birinci yarışı gerçekleşiyor. Saat 16.10'da Dünya Gençler Motocross Şampiyonası final ikinci yarışı ve ödül töreni gerçekleşiyor. Ve saat 17.10'u gösterdiğinde pazar günü Dünya Motocross Şampiyonası'nda artık finalde ikinci yarış ve ödül töreni gerçekleşiyor. Ve yarış heyecanı MXGP Türkiye'de son bulacak. Türkiye bu şampiyonada Dünya Şampiyonası'nda önemli bir basamak yarışçılar açısından. Çünkü dünyanın en önde gelen, en güzel ödüllü pistlerinden biri şu anda Afyon'da. Bilenler biliyordur ama bilmeyenleri bir kez daha bunu hatırlatmış olayım. Ödüllü bir pistimiz var. Burada emeği geçen tabii ki valiliğimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve tabii ki Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun tüm yetkililerini kutluyoruz. Muazzam bir çalışmayla bu pisti gerçeğe dönüştürdüler ve ödüllü bir pist ve burada yarışçılar nefes kesen bir mücadele verecek cumartesi ve pazar günleri. Cumartesi antrenman turları demiştik, sıralama turları. Pazar günü asıl yarışlar gerçekleşiyor. Yani dünyanın gözü de burada olacak. Dünyanın birçok televizyon kanalında da bu yarışlar naklen yayınlanacak. Türkiye'de de aynı şekilde D-Smart üzerinden de bu yarışları cumartesi, pazar günü izleme şansına sahipsiniz. Biz de Radyo D olarak sponsor firma olarak 5 gün boyunca buradayız. Hem federasyon yetkililerini, hem buradaki protokol isimleri, hem yıldızları, hem de misafirlerimizi canlı yayın aracımızda 5 gün boyunca ağırlayacağız. Sizleri de Afyon'u bekliyoruz ve bu arada bir hatırlatmam daha var. Afyon'a geldiğinizde veya Afyon'da yaşıyorsanız bizi burada Radyo D'yi 96.6 frekansından dinleme şansına sahipsiniz. Kesintisiz olarak bu süre içerisinde MotoFest boyunca Afyon'da 96.6 frekansındayız. Kulağınız bizde olsun. Tabii ki alana geldiğinizde de muhakkak aracımıza bekliyoruz herkesi. Evet, dediğimiz gibi aylardır bahsettiğimiz o heyecan bugün geldi, çattı. NG Afyon MotoFest artık bugün kapılarını açtı. Biz de ekibimizle buradayız ve 5 gün boyunca yayınlarımızı sürdüreceğiz. Bir yandan da muhakkak Instagram üzerinden Radyo D104'ü takip edin. Çünkü orada sık sık paylaşımlar yapacağız. Buradan görüntüler ve videolar paylaşacağız. Onları da sakın kaçırmayın. Bir hatırlatmam daha var. Çok böyle hatırlatma sığdırdım araya ama bir hatırlatma da şu: Dream Türk TV'de, yani bizim kardeş mecramız Dream Türk TV'de de yarından itibaren saat 18'de, her akşam saat 18'de MotoFest'e dair, NG Afyon MotoFest'e dair özet görüntüleri izleyebileceğiniz bir kolaj hazırlayacağız. O yüzden ekranları başında olacak olanlar varsa o saatte Dream Türk'ü muhakkak açsın. Dream Türk'ten saat 18'de her akşam özet görüntülerle baş başa olacaksınız. Hem buradaki alanı göreceğiz, hem de aynı zamanda tabii ki konserlerden de görüntüler sunacağız size Dream Türk TV'de.

Çıkmıştık. Bugün kısa bir yayın gerçekleştirdik. Biraz açılışı özel sizi detaylarla biraz böyle baş başa bıraktım. Biraz festivalden bahsettim, yarışlardan bahsettim. Tabii herkesi bekliyoruz. Afyon'a tüm dinleyicilerimizi, tüm çevrelerdeki dinleyicilerimizi, motosiklet severleri, doğa severleri ve tabii ki müzik severleri bekliyoruz. 5 gün boyunca 14 sanatçı sahneye çıkacak, yarışlar olacak. Birçok eğlenceli aktivite sizi bekliyor. Biz de radyoda canlı yayın aracımızla tabii ki sahnenin hemen yanı başında sizleri bekliyor olacağız. Bizi burada Afyon'a geldiğinizde 96.6 frekansından dinleme şansına sahipsiniz. Aynı zamanda Türkiye'nin her yerinden, web sitemizden, radyoday.com'dan, DAB üzerinden dijital bir şekilde, aynı zamanda web sitemizden olduğu gibi uydu üzerinden de dinleme şansına sahipsiniz. Yani her noktada bize kolayca erişebilirsiniz. Kulağınız radyodayda olsun. Afyon Motofest boyunca radyo sponsor olarak buradan yayınlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yarın saat 14'ten sonra yine alandan burada canlı yayında olacağız. Ben Fatih Uslu, Afyon'dan tüm dinleyenlerimize iyi akşamlar, sevgiler, selamlar.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Girne açıklarında batan gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat aralıksız biçimde devam ediyor. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Türkiye Save Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19'da başlayacak.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları

0: Yarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 32. İzmir az bulutlu ve açık 36. Adana parçalı ve az bulutlu 38. Samsun parçalı ve çok bulutlu 28. Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37. Ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Kavşaklarda acil durum araçları yaklaşırken, sürücüler ışık yeşil olsa bile geçiş hakkını bu araçlara bırakmalıdır. Trafik ışıkları geçici olarak ikinci planda kalır. Öncelik her zaman geçiş üstünlüğü olan araçlara aittir. Bu kural hayat kurtarmaya yardımcı olur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo Tek. Reklam.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
11: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
14: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
15: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
13: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
15: Akakçe.
16: Selam, ben Piraye.
17: Ben de Rutkay.
16: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
18: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
19: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: İnşallah ben bugün kimsenin ağzını yırtmam. Hadi bakalım.

0: Radyo makinesi.
1: Radyo makinesi. Radyo
0: makinesi. Sıradaki şarkı kahvesini soğutup yine de içenlere gelsin.
1: Radyo de. Hayatın içinde.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
7: İmza Sevinç Aksu.
6: Lösev hayat verir.
8: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
9: Samimiyetle
10: harekete karşı eder.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İrfan Aslanhan.
1: Selam selam selam selam selam. Ya ne haber, nasılsınız? Ya siz hayırdırsınız, ben hayırdırım, biz hayırdırız. Efendim burası biliyorsunuz Türkiye'nin en değerli dolu radyosu. Ekibimiz Afyon'da, Motofest'te, ben burada. Serdal'ım sağ olsun merkez stüdyomuzda, artık tuvalete çıkacak zamanı yok çocuğun ya.

0: Efendim görüyorsunuz, radyomuz tam bir değdirme noktasında efendim. Afyon'dan yayını Bodrum'a aldık. Biraz uzun sürdü tabii Bodrum'a almamız yayını. Hoş geldiniz. 0549-204-0104 açıyorum. Ve Instagram'ımı açıyorum. İrfan Boşuk Aslanhan. Daha nereye açayım arkadaşlar? WhatsApp'ı açtım, Instagram'ı açtım. Mikrofonu açtım. Dur şu şaşalın kapağını da açayım. Şöyle bir. Birazdan efendim bir de bayramlık ağzımı açıyorum. Biliyorsunuz. O kime beddua etti öyle bir? Versene o şarkını oraya ben.
1: Vicdanında ar kalmamış, utanır da mar kalmamış.
0: Ne güzel söylemiş değil mi? Mahsuni, aşık Mahsuni Şerif.

0: efendim, radyo makinesini çalıştırdık. Yeryüzünde kafayı oynatan insanlar olmuşuz. Geliyorsunuz radyo D'de. Hem kafayı oynatıyoruz, alttan biraz göbeği oynatıyoruz, kalçayı oynatıyoruz. Delirme seansımız başladı efendim. Sadece kafayı oynatma insanoğlu. Gel biraz da vücudu, göbeği oynat, gel. Antalya'dan selamlar. Antalya fena sıcak ve nemli demiş. Ama galiba İstanbul yarın itibariyle cuma günü özellikle gök gürültülü sağanak yağışla karşılanacak. Bodrum'da ne olacak bilemiyoruz. Valla kar yağana kadar Bodrum'da direneceğim, yayınımı yapacağım. Kar yağarsa Bodrum'da İstanbul'a döneceğim arkadaşlar. Ki yağmıyor biliyorsunuz. Dün takvimsel olarak yaz bitmişti, sonbahar başlamıştı. Ve yağmur haberleri bugün. Kim onlar? Sevilenler, değilirenler, özleyenler, kurbaniklerim benim. Benim bacılarım, kardeşlerim neredesiniz? Bir göreyim bakayım. Şöyle bir Kurtuluş abi demiş ki Bağdat saatine göre mi geliyorsun gidiyorsun? Yok, bugün ekvator saatine göre geldim böyle. Yana yana, tutuşa tutuşa geldim bugün. Vallahi.
1: Çok hastayım. Bana herhalde beddua ettin sen.
0: Çok mu hastasın?
1: Ben çok hastayım. Bana herhalde beddua ettin sen.
0: Vallahi sabah akşam sana beddua ediyorum. Ey Kurtuluş abi diyorum, ikiye bölünesin, orbital dağılasın diyorum. Sonra da diyorum ki doğada kaybolasın diyorum. Adam, dualarımız seninle, hep iyi ol. Yeliz Hanım merhabalar, hoş geldin İrfan. Seni hep kulaklıkla dinliyordum, şimdi Saray-ı Cedid'de kendi terzi dükkanımda bangır bangır radyodan dinliyorum diyor. Bangır bangır. Kız, aç titret kolonları. Ver coşkuyu, kolonlar inlesin diyor. Hoş geldiniz efendim. 0549-204-0104'e hoş geldiniz.
2: Hoş geldin İrfan'cığım, hoş
0: Selamlar,
2: geldin.
0: Canım benim.
2: Ama sanki biraz geç geldin. Olsun, sağlık olsun. Yeter ki her şey güzel olsun, öyle değil mi?
0: Efendim, Afyon'dan anca Bodrum'a geldim o. Ya dedim ki Fatih abiler orada ekip biliyorsunuz motofesteler, festival alanındalar. Dedim ya orada bir sanatçımızı konuk alır, Selçuk Balcı gelir falan, ondan sonra dedim yayını uzatır hani biraz. Ama planlarımız tutmadı, suya düştü bütün planlarımız. Vallahi billahi. Hemen şöyle o zaman bir Bodrum havasıyla sizi komple alayım buraya hemen. Bodrum'dan son günler, son haftalar.

0: O da bir dede. Tanju Bahçeci gibi Vasili Selias da bir dedemiz de olur. Tanju burada mısın Tanju? Tanju'nun bize sürprizi var efendim. Türkiye'nin yetiştirdiği çok kıymetli müzisyenlerdendir. Rain Man'e biliyorsunuz renklensin yapmışlardı. Orada konuşturmuştu müzisyenliğini. Çok güzel Balkan havası bir renklensin geliyor. Cuma günü çıkıyor. Tanju buradaysan bir selam çak da yayınlayacağım bugün bunu ya. Ben arabada falan dinliyorum artık, günlük enerjim oldu sevgili dinleyenler. Balkan havaları benim havalarım yani. Sallayacağım o karı böyle.
1: Can dostum güzel insan İrfan, İzmir'den Erol ben. Erol Bey. Trafikte boğuşurken seni dinlemek o kadar iyi giriyor ki. İlaç gibisin kardeşim benim.
0: Canım benim abicim, hoş geldin. Herkes 0549 204 0104'e Radyo D'ye hoş geldi Bodrum'a.

0: Tayfan Aslanhan.
1: Tanju buradaymış. Tanju Bahçeci. Ya memlekete Tanju gibi adamlar var. Ama onlar bize lazım, onlar lazım. Bu memlekette Tanju Bahçeci gibi böyle insanın içine huzur verecek müzisyenler, kıpır kıpır şarkılar yapacak müzisyenler lazım. Biraz sonra onun yaptığı Renklensin şarkısının yeni versiyonu ilk defa radyoda

0: Selam olsun efendim, merhabalar.
1: Gizon abi, geziyorsun vallahi, yaşıyorsun bu hayatı.
0: Yaşıyorsun bu hayatı be.
1: İnleniyorum sana. Oh ne güzel. Bodrumlarda, Afyonlarda, memleketi geziyorsun, işini de yapıyorsun.
0: Canım.
1: Gözümüz yok. Maşallah abi.
0: Ya ne güzel, Afyon'dan hemen Bodrum'a uçtum değil mi ya? Sen Afyon'la Bodrum'un arası ne kadar biliyor musun sen? Ha? Efendim günü konusunu söyleyelim hemen sizlere. Bugün radyo makinesine yollayacağınız, katılacağınız konumuz yetiştiremiyorum sevgili dinleyenler. Neyi yetiştiremiyorsunuz? Parayı mı yetiştiremiyorsunuz? Yemeleri, içmeleri mi yetiştiremiyorsunuz? Hanımlar sürdüğünüz kremi mi yetiştiremiyorsunuz? Bugünün konusu yetiştiremiyorum, yetişemiyorum da olabilir. Ben de her yere yetişemiyorum yani. Beni kaça bölmeleri lazım. Beni de orbital dağıtmaları lazım. Vallahi. Konumuz yetiştiremiyorum. Bakalım daha böyle mizahi bir dille, daha eğlenceli mesajlarınızı 0549-204-0104'e yollayın. Bakalım neler çıkacak. Ne eğlenceli şeyler çıkacak. Dün biliyorsunuz. Bu vicdanımızın yaralanmasından sonra dedik ki artık şu derneklerle bir eğlenelim. Dün dernekler kurduk efendim. Ne dernekler çıktı, ne dernekler. O arşivlendi podcast'te, radyo.com'a. Şimdi bugün de yetiştiremiyorum diyeceğiz. Kim neyi yetiştiremiyor? 0549-204-0104'e yollasın. Ne geldi? Bakayım şöyle. Ethem'cim hoş geldin canım benim. Zeynep'cim selam olsun canım
2: benim. Abi Erzurum'dan selamlar, iyi yayınlar. Nerelerdesin sen ya?
0: Oo.
2: Ve bugün yine radyo makinesini, radyosunu hiç kapatmayan değerliler de ben.
0: Ya helal olsun sana. Radyosunu kapatmayanlarla bugün radyo makinesini çalıştıracağız. Hemen Erhan Bey yazmış, eşime laf yetiştiremiyorum. Konuşmaya başlayınca makinalı tüfek gibi hiç susmuyor. Cibili cibili cibili şak şak şak diyor efendim. Hemen şuna bir bakayım, ne yetiştiremiyorum diyor.
3: İyi bayramlar İrfan.
0: İyi bayramlar Bulut.
3: Ne haber?
0: İyi sen?
3: Ya İrfan, bu askeri ücreti hiçbir şeye yetiştiremiyoruz ya.
0: O askeriyi asgari olsa yetiştirirdik aslında. Ama
3: harbiden askeri ücretle hiçbir şey yetiştiremiyoruz. Faturasıydı, elektriğiydi, suyuydu, kirasıydı, yemesiydi, pazar masrafıydı, gezmesiydi. Hiçbir şey yetişmiyor abi. Ne yapacağız ya?
0: Yetişmiyor diyor. Kemeri biraz daha sık Bulutcuğum. Biraz daha sık yetiştireceğiz. Askeri değil, asgari. Halbuki askerde para harcanılmıyor yani, halbuki yetişir ama asgari olunca yetişmiyor. Masraf çok. Asker adamın masrafı ne olacak güzel. Pekala efendim, reklam, ondan önce bir haber merkezimize gideceğiz. Günün son gelişmelerini dinleyeceğiz. Tanju diyor ki reklamlardan sonra şarkıyı koklat demiş. Biraz koklatacağım biraz. Çok az koklatacağım böyle. Ucundan böyle renklensinin yeni versiyonunu biraz koklatacağım efendim. Tanju yetiştiremiyorum, kurban olduğum yetiştiremiyorum. İstanbul Merkez Stüdyomuza yayını bırakıyoruz. Sonra bakacağız. Türkiye'de ve dünyada ne abesle iştigal eden durumlar var. Kimler gündemde, alacağız bu radyo makinesine. Onları koyacağız, karıştıracağız efendim. Koyacağız, karıştıracağız, koyacağız, dadalayacağız. Haberler.
4: İrfan Aslanhan'la radyo makinesi devam edecek.
5: günün gelişmelerine,

0: aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Girne açıklarında batan gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat aralıksız biçimde devam ediyor. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Türkiye Sev Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19'da başlayacak.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana parçalı ve az bulutlu 38, Samsun parçalı ve çok bulutlu 28, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor. Radyo
2: D. Kanal D ekranlarında soluksuz izleyeceğiniz yepyeni bir dizi. Haysiyet.
3: Yorgunum dersin. Omzunda yük mü taşıdın derler. Bilmezler ki en ağır yük yürekte taşınır.
4: Zor olmuyor mu Mehmet?
5: Ne zor olmuyor Haluk Bey?
4: Hem yazarlık hem hamallık.
2: Gözlerinde aşk, yüreğinde haysiyetle yaşayanların öyküsü.
6: Vazgeçmem bizden.
3: Aşk insana vazgeçmemeyi, haysiyetse boyun eğmemeyi öğretir.
2: Haysiyet 8 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
4: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara.

0: Hayat boş, radyo hoş diyoruz sevgili dinleyenler. Sevilenler değdirenler için özel meraklısına radyo makinesi icat ettik ve çalıştırıyoruz. Sizler tekrardan hoş geldiniz. 0549-204-0104'e yani Bodrum'a, buraya yuvama hoş geldiniz. Bugünün konusu yetiştiremiyorum. O kadar çok şey varmış ki yetiştiremediğimiz gerçekten. Bak abi diyor ki sorma İrfan, su gibi de içiyor bu nokta nokta. Motorin yetiştiremiyorum ona diyor. Az önce nemlendirici dedim, yemin ediyorum bir sürü hanımlar hepsi yazmış. Ay doğru valla, ben de kendime nemlendirici, ayağıma bile, elime yüzüme nemlendirici yetiştiremiyorum diyor. Hanımlar belli oldu. Selinciyim, Instagram'dan Selin, köpeğime mama yetiştiremiyorum diyor. Bakayım şöyle bir. Kendime para yetiştiremiyorum diyen de var. Derya da demiş ki telefona artık şarj yetiştiremiyorum. Pil ömrü bitmiş bunun diyor. Kız sadece telefonun mu pil ömrü bitti? Bizim de ömrümüz bitti bizim de. Bacım bizimki de bitti vallahi billahi. Aha son kullanma tarihleri geçti bazı insanların. Ya gündeme bakıyordum, çok acayip şeyler var. Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Elif Emre, Sevim Emre ablamız gündemde. Kendisine yıllardır uyguladığı filtrelerden değil mi? Yeni doğmuş bebek gibi geziyor Sevim ablam. O gündemde sevgili dinleyenler. En son filtreyi bol kullanmış. Yemin ediyorum ben yeni doğduğumda bu kadar değildim yani. Hani ben yeni doğduğumda bu kadar küçük değildim. Sevim ablamız Orhan Gencebay'ın değerli eşi. O gündemde ona bakacağız efendim. Nasıl bu kadar incelebilmiş? Neden bu kadar hala bebek? Belki Orhan baba öyle seviyor yani. Sevim biraz daha inceltelim falan diye. Değil mi? Belki öyle seviyordur. Filtreli seviyordur belki. Ya bu Keçiören Belediyesi şu an gündemde. Baktım dedim ne oldu bu belediyeye? Test yapılmış. Yani bu doğruysa bilmiyorum ama bu gerçekten de akıl almaz bir şey. Uyuşturucu testi yapılmış. Belediye personeline 171 kişininki pozitif çıkmış. Ama yani haber doğruysa durum gerçekten vahim. Aklım almıyor. Yani bilemiyorum. Çok acayip. Bakalım önümüzdeki günlerde bununla alakalı neler çıkacak ortaya sevgili dinleyenler. Çok konuşacağız gibi duruyor. Ve görüyorsunuz sıkıcı sıkıcı haberler. Aman hep olumsuz, hep o. Şimdi de size hayat enerjisi verecek olan yeni buluşumu paylaşacağım efendim. Tanju Bahçeci'nin sevgili müzisyen dostum, müthiş adamdır dede. Tam bir müziğin dedesidir yani. Rain Man'in Renklensin şarkısına yeni bir versiyon yaptı Tanju. Rain Man tabii imzayı atmış, al senin olsun demiş. Haklarını vermiş. Tanju diyor ki ucundan koklat. Bunu nasıl ucundan koklatayım? Köküne kadar çalarım şarkı. Vallahi. İlk defa Radyo D'de.
1: Renklensin gecelerimiz. Sevmeyi biz beceremedik. Aşkım solmasın.
0: Bakalım nasıl? Beğenecek misiniz efendim?
1: Gel hadi şerefine içelim bu.
0: Bak geliyor.

Bela olmamış mı bela? Biraz da farklı bir yerinden koklatayım mı size arkadaşlar? Oh, tam benim kafa ya, yemin ediyorum.

0: Tamam yeter, bu kadar kokladınız artık, yeter. Nasıl olmuş siz, ondan bahsedin, nasıl olmuş? Bayılıyorum. Tanju attığından beri 2-3 haftadır arabada, trafik mırafik olduğu zaman bir koyuyorum renklensin. Pırıl pırıl renkleniyor ortalık. Cuma günü çıkıyor efendim bu versiyonu. Tanju Bahçeci'nin renklensin versiyonu. Cuma günü sizlerle. Sercan Bey hoş geldiniz Sercan Bey. Merhabalar.
1: İrfan, vergi ödemeye yetişemiyorum. Her yer vergicik.
0: Yetişemiyorum, yetiştiremiyorum bugünün konusu. Bakalım kim neye ne yetiştiremiyor? Ay İrfan, ben de kullandığım ürünlere para yetiştiremiyorum demiş hanımefendi. Bakayım başka neler varmış. Kredi çekiyorum çocukların ihtiyaçlarını almak için. Vallahi yetiştiremiyorum hocam, bunalıma girdim demiş. Eczane açacağım artık diyor bir hanımefendi. Yanık kremi yetiştiremiyorum kendime diyor. Kız kim yanıyor bu kadar? Neresi yanıyor? Yanık kremi yetiştiremiyorum diyor. Ne yapıyorsun? Yanık kremini. Melis. Instagram'dan Melis. A'dan Z'ye her şeyi almak zorundayım İrfan. Para yetiştiremiyorum. İndirim kodu falan vermiyor musun yayında demiş. İndirim kodu vermiyorum ben. Direkt indiriyorum. Bedava bilet millet veriyoruz. Biz bileti veriyoruz. Motofest biletini mesela. Direkt. Efendim günün konusu yetiştiremiyorum. Mesajlar güzel, dur. Şu. Sana yetişemiyorum. İşleri bitirip seni dinlemeye yetişemiyorum İrfan. Demiş Müge Akay göndermiş. Halis Beyciğim hoş gelmiş. Buyursunlar.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim.
2: Trafik cezası ödemekten artık hiçbir şeye yetişemiyorum. Herkesin bayramını kutluyorum.
0: İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi saatler olsun efendim. Sağ olun. Tanju, dinleyiciler diyor ki atsana bana WhatsApp'tan şarkıyı diyorlar. Ha? Atayım mı? Bol bol çalacağız zaten efendim şarkıyı, merak etmeyin. Şimdi renklama giderken de biraz koklatayım, şöyle başınız dönsün. Ayhan Aydoğan, İrfan Bey selamlar. İstanbul'dan Ayhan ben. Bugünkü konu için uzun bir mesajım var. Önceden normal sıradan taksicilik yapan biriydim. Eşim çalışmak istiyordu. Ona laf yetiştiremediğim için gel sana bir iş kuralım dedim. Günümüzün işlerinden birini evden yapması için teklif ettim. Takside karşılığım iş arkadaşım arabayı bıraktı. İşe yetişemiyorum. Yetmedi, kurduğumuz iş biraz aktifleşti. Tedarikçi, ben pazarlama, ben sevkiyatçı, ben artık o işe de yetişememeye başladım. Artık iki işte aktif olduğu için uyumamaya yetişemiyorum. Uyumaya yetişemiyorum diyor. Allah daha fazla versin Ayhan Bey. Hiç şey demeyin yani. Bık bık yapmayın. Bu işsizlikte, bu parasızlıkta millet iş bulamıyor. Siz yatın kalkın dua edin. Hanımı da öpün, işinizi de öpün, kafanıza koyun. Vallahi. İrfan ustam, şu an servis çekiyorum. Servislerimin mazotuna yetişemiyoruz abi, yetişemiyoruz diyor. Bencil, kibirli ve her şeyi ben bilirim diyen insanlara laf ve akıl yetiştiremiyorum diyor. Bravo. Güzel mesaj. Bencillere, kibirlere, her şeyi ben bilirim diyenlere ne diyoruz? Size kocaman bir yuh size be yuh.

Sizler de hoş geldiniz efendim. Burası Radyo D. Akşamın değirme seansı sizlerle. Ben Bodrum'dan, Seyyar Stüdyom'dan sizlere sesleniyorum. Sizler de bana 0549-204-0104'ten ulaşabilirsiniz. Konumuz yetiştiremiyorum. Vallahi haberler de çok yoğun. Gündeme yetişemiyorum ben de. Ama bir olayı da yuhlamam lazım. Biliyorsunuz gemi kazası Kıbrıs'ın... Hafta sonu yaşanan gemi kazasıyla alakalı bugün mürettebat yakınları meslektaşımız Fatih Coşkun'a saldırdılar efendim. Gazeteci meslektaşımız Fatih Coşkun'a. Bu saldırıyı kınıyoruz. Ya nedir bu, habercilerden ne istiyorlar? İnsanlar işini yapıyor orada. Geçmiş olsun Fatih Coşkun'a da. Az önce gördüm, çok üzüldüm. İstanbul'da gemi kazasını takip eden meslektaşımız Fatih Coşkun'a mürettebat yakınları saldırmışlar sevgili dinleyenler. Kabul edilebilir bir şey değil. İşte barbarlık bu, gazeteciye barbarlık, haberciye barbarlık. Maalesef. Yani gazeteciler olmasa kim öğrenecekti burada dönen dümenleri o geminin içinde? Yoksa bu olaylar unutulacak, değil mi? Ölen öldüğüyle kalacak, giden gittiğiyle kalacak ama iyi ki gazeteciler var. Her ne olursa olsun, her koşulda. Bir gün iyisi de kötüsü de hepinize lazım olur, hepimize. Efendim reklamlardan sonra buradayız.

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Karlı ve buzlu hava koşullarında araçlarda zincir bulundurmak zorunludur. Zincir kullanmamak trafik akışını engelleyebilir ve kazalara yol açabilir. Bu nedenle sürücüler hava şartlarına uygun ekipman kullanmalıdır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Reklam.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: De başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
3: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Sevgili İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı bir yerlere yetişirken kırmızı ışığa yakalananlara gelsin.
3: Radyo D. Hayatın içinde

Geldik efendim. Tekrardan canlı yayına döndük. Bodrum'dan radyo makinesi çalışıyor. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Bir de Instagram'da. Konumuz ne? Yetişemiyorum, yetiştiremiyorum konumuz. Ben de bizim Almanya'dan Serpil'e laf yetiştiremiyorum. Vallahi billahi. Her şeyi merak ediyor. Az önce Sevim Emre'nin kullandığı filtreler, bayağı yeni doğmuş bebek filtreleri gündemde dedik. Serpil de diyor ki hangi filtre acaba İrfan, anneme yapacağım da diyor. Hani demiyor kendime yapacağım da anneme yapacağım, anama yapacağım diyor. Ya bu Sevim ablanınki yeni doğmuş bebek filtresi. Vallahi. Yani ben o kadar çok bu filtreli halini gördüm ki Sevim ablanın gerçek halini unuttum yeminin. Çok da severim bu arada. Çok, çok tatlı kadındır gerçekten. Ama maalesef işte filtreleriyle gündemde. Bir gün Emel Müftüoğlu'nu Instagram'dan takip ediyorum. Selda Bağcan'la bir fotoğraf paylaşmış, işte Selda Bağcan yazıyor altında. Diyorum Selda Bağcan'ı arıyorum, karede bulamıyorum. Emel Müftüoğlu zaten her fotoğraf, o da yeni doğmuş bebek gibi, filtreleri öyle falan. Selda abla daha yeni okula başlıyor yani. Sevim Emre'nin de maşallahı var. O da öyle efendim. Bir gün Şafak abiye de, Şafak Sezer'e de öyle bir filtre yapmıştı. Hani genelde mesela Hülya Hanım, Hülya Avşar da biliyorsunuz filtreler, o televizyonda da kullanıyor. Hatta gündem olmuştu, hatırlarsınız, İbo Show'a katılmıştı. Böyle buğulu, böyle rüya görüyoruz sanki böyle. Yanında Aleyna Tilki vardı değil mi? Aleyna Tilki daha, yani daha anne karnında gibi gözüküyor. Öyle yani, ama Sevim abla Hülya Avşar'ı falan solladı yani, hani o konuda. O filtre konusunda artık zirve Sevim abladır. Selam olsun. Hatasız kul olmaz efendim de. Ne olacak yani? Şimdi diyeceksiniz ki İrfan hatasız kul olmaz ama filtreli kul olur. Evet.

0: Efendim konumuz yetişemiyorum, yetiştiremiyorum. Ev sahibine para yetiştiremiyorum diyor. Selim de demiş ki seni Instagram'dan takip ediyorum. Ne yiyip içiyorsun? Yetişemiyorum sana. Demiş altına da maşallah yazmayı unutmuşum diyor. Ben de bana yetişemiyorum. Gerçekten. Biz bile ayrı. İrfan yemek işini yetiştirsem çocuklara, kendime, kocama yetişemiyorum. Onlara yetişsem aç kalacağız diyor. Vallahi salacağım en sonunda, her şeyi salacağım demiş. Elif Kurt yazmış. Gülfer Erdoğan, yıllık izindeyim, hiçbir şeye yetişemiyorum. Temizlik mi yapayım, keyif mi yapayım, kışlık hazırlık mı yapayım, hiçbir şeye yetişemiyorum mu diyor.
1: İrfan abi, WhatsApp'ı açtın ya, Instagram'ı da açtın, daha nereye açayım dedin ya abi. Özelden yazdım, bir bakar mısın abi ona be seriden?
0: Makineyi komple açtım işte, daha ne istiyorsun? Efendim bugün itibariyle artık Motofest başladı. Hala konsere bilet isteyenler, ya kaç aydır dağıtıyoruz ya. Yani Eyüp Kumru nasıl yakalamadın ya? Zeynep Hanım'ın da tansiyonu düşmüş. Komşular çıka geldi diyor. Çok tatlılar canlarım, onlara yetişemiyorum diyor. Diyor ki yıl olmuş kaç, ben hala pipetle poşetleri vakumluyorum. Tansiyonum düştü, bayılacağım mı? Kız sakin ol. Kovayım mı senin evine misafirliğe gelenleri? Ha? Aç radyoyun sesini. Utanmıyorlar değil mi? Bu saatte böyle akşam yemeğine yaklaşırken misafir geliyor. Kalk kız. Kalk, evin yok mu senin? Abi Konya'dan Bayram, ev sahibinin kirasına ben de yetişemiyorum. Yıllardır her ay ödüyorum. Adam doymuyor, doymuyor, doymuyor diyor. Değil mi? Bir ayda dese ki yeter. Her ay ödüyorsun, bu ayda ödeme dese. Daha bir sefer olsun, yeter kardeş, doydum demiyor. İnşallah ev sahibine kara toprak yetişir demiş. Tövbe yarabbim. Anteplilerin bir lafı var. Kara yerin dibine girsin derler. Simgeciğim, dünyada hayatımda olan olaylara kendime yetişemiyorum artık diyor. Hemen bakalım, yetişelim oraya.
2: İrfancığım,
0: gel.
2: Güzel kardeşim, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ ol canım.
2: Yetiştiremiyoruz. Ne para yetiştirebiliyoruz, ne zaman yetiştirebiliyoruz, ne insanlara laf yetiştirebiliyoruz. Kararsız, egoist, bencillik, her şeyi ben bilirim diyen insanlara ne aklımızı ne de lafımızı yetiştirebiliyoruz. Allah bizlere sabır versin kardeşim.
0: Ya.
2: Sivas'tan Bodrum'a selamlar.
0: Kardeşim. Sevgiler. Ayhan Önal beyefendi. İş yerinde herkese aynı anda laf yetiştiremiyorum. O yüzden radyonun sesini açıyorum, yine konuşuyorlar diyor. Bakayım şöyle bir. Vallahi ben kaç zamandır dert yanıyordum. Dertlerime yetişemiyordum. Şu an artık dertlerime bile şükrediyorum demiştim. Helal kız. İrfan abi, internete yetişemiyorum diyor. Bir giriyorum 3 saat dalıyorum internete demiş. Herkese türlü türlü dert. Bende de yemek yetişmiyor. Ocağım kurudu, ocağım demiş. Neymiş bu mesajlar ya? Bugünkü konuyu değiştirsek mi acaba? Vallahi ne ahlar ne ahlar sevgili dinleyenler. Pekala, şimdi bir mevzu var. Efendim, Ankara'da protokol yoluna çıkan bir eşek sevgili dinleyenler. Bu yolun adı protokol yolu muymuş? Genelde protokole daha değil mi böyle, efendim öyle beyaz gömlek, üstüne kravat, üstüne ceketler çıkıyor. Ya Ankara'da protokol yolu eşek efendim protokol yoluna çıkmış. Acaba eşeğin başına ne gelmiş olabilir sevgili dinleyenler? Evet, gündemde protokol yoluna çıkan eşek var. Dün dinleyicimiz yolladı. Editörümden daha iyi çalışıyor dinleyicilerim bana. Bakalım bunu kim tahmin edecek sevgili dinleyenler? Kim tahmin edecek? Ankara'da protokol yoluna çıkan eşeğin başına ne gelmiş olabilir? Memleketimden insan manzaralarına bir bakacağız şimdi. Eşek bir şeyi bulmak için çıkmış o protokol yoluna Ankara'daki ama başına ne gelmiş olabilir sevgili dinleyenler? Bakalım kim tahmin edecek? Memleketim şaşırtmıyor be, vallahi. Allah Allah Allah Allah, bu nasıl sevmek? Seviyorum memleketimin eşeğini bile seviyorum. Memleketimin protokol yoluna çıkan eşeğini de seviyorum.

Tanju, bu şarkıdan olur mu bir Balkan böyle? Ha? Hoppa. Sen galiba İdo Tatlıses'e yapmıştın Allah Allah'ın, değil mi versiyonunu? İdo Tatlıses var, Hande Ünsal var, Bilal Sonses var. Kimler yok ki Tanju Bahçeci? Herkese yetişiyor Tanju'm. Serdal'ın mesaj atıyor. Reklamlara yetişemiyorum İrfan'ı diyor. Efendim bugünün konusu yetişemiyorum, yetiştiremiyorum. Hayatımdaki manyaklara laf yetiştiremiyorum İrfan demiş. Arkadaşlarım o kadar seri evleniyorlar ki İrfan'cığım elbise yetiştiremiyorum hiçbir şeye. Esma Nur göndermiş.

0: Ben reklama gidiyorum, bir yetişeyim oraya. Sonra 0549-204-0104'le buluşalım. Konumuz yetişemiyorum, yetiştiremiyorum. Şimdi Serdal'a yayını bırakıyorum, geliyorum. Sevmeyi, sevilmeyi, onunla
1: bildiğim. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun akıcı. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Şirinevler İncirli, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Topkapı Şirinevler, Sefaköy, Avcılar Beylikdüzü hatları aralıklarla yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi istikamette Ok Meydanı Sultan Gazi İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğunlaşırken Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 2 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.25'lik düşüşle 14.050 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.29, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.786, çeyrek altın 11.507 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

canım. Teşekkürler, teşekkürler canım. Sağ olasın, sağ olasın. Burası radyoda. Seyyar Stüdyom Bodrum'da. Sizlerle sevgili dinleyenler, ben İrfan Aslanhan. Radyo makinesini çalıştırıyorum. Dadanız burada. Dün dedik ki dadanız gadanızı alsın dedik. Gıdığım olur mu dedi. O da olur, o da olur. Efendim günün konusu yetişemiyorum, yetiştiremiyorum. Ama bu memlekette öyle evlatlar yetiştirmişiz ki, dün biliyorsunuz bu Girne'deki gemi faciasıyla alakalı bir spor hocamızın yüze yakın insanımızı kurtardığını konuşmuştuk. Ve bugün de çocuklar için ölümü göze alan Süleyman Erdoğan. Kuzey Kıbrıs açıklarında batan yolcu gemisinde yaşanan facianın ardından 20 yaşındaki Süleyman Erdoğan'dan halen daha gelecek iyi bir haberi bekliyoruz sevgili dinleyenler. Gemide bulunan Süleyman Erdoğan tahliye sırasında kendi canını kurtarmak yerine diğer yolculara yardım etmeyi tercih etti. İki çocuk için geri dönmüş, çocukları kurtarmış ama bu kardeşimiz kaybolmuş sevgili dinleyenler. Çok acı, dualar edin ama birçok şey için çok geç tabii. İşte böyle kahramanlar sevgili dinleyenler, üstüne nurlar yağsın bu kahramanlarımız. Ondan yardım isteyen çocuklara arkasını dönmemiş ve onları kurtarmış. Kendi kurtulmamış. Çok acı, bunları da unutmayacağız işte. Bu acı da bizde travma olarak kaldı. Allah rahmet eylesin. Maalesef sevgili dinleyenler. Ama bu kardeşimizden de, Süleyman kardeşimizden de Allah razı olsun. Gerçekten Allah razı olsun. Vicdanı el vermemiş, görüyorsunuz değil mi? Yani öyle oradakiler gibi eline telefonu alıp kayıt alalım, şöyle yapalım falan. Orada bir mücadele vermiş. Bu kardeşimizi, bu ismi unutmayalım. Olur mu? Süleyman Erdoğan'ı unutmayalım. Bu şey zaten, yani insanlığın en üst mertebesi bence. Bu vicdan, böyle bir vicdanın sahibi olmak. Gerçekten hani Rabbim içine nasıl güzel bir merhamet verdiyse, canını hiçe saymış, herkese böyle bir merhamet versin Rabbim. Gerçekten. Peki. Yeni gelenler hoş gelmiş. Enes Özdemir diyor ki, abi canım ülkemde kötü haber duymaya yetişemiyorum artık. Gerçekten öyle. Her gün bir haber, her gün bir şey, her gün bir sıkıntı. Onun dışında Enes'in şöyle de bir mesajı var. Abi kredi kartı ekstrelerime yetişemiyorum mu? Demiş. Bakalım kimler tahmin etti ya o. Ankara protokol yolunda bu eşeğin ne işi var değil mi ya? Yani. Ah koca dünya, gam yükü müsün, gam yükü müsün?

Aslında nasıl dertli bir türkümüz değil mi? Ya bizim türkülerimiz de ya bu özelliği taşıyor. Yani insana mutluluk veriyor ama sorgulatıyor, soruyor. Çok kıymetli. Türküler o yüzden çok kıymetli. Eğlenceli gibi gelir, mutluluk verir ama dert yüklüdür, gam yüklüdür.

Diyor ki ben de ülke gündemine yetişemiyorum. Her sayfayı yenilediğimde bela okuyacak bir şey çıkıyor diyor. Güzel ve hayırlı bir şey yok. Hangi sayfa? Instagram'ı açıyoruz değil mi? Bir bela çıkıyor efendim. Oraya...

İrfan delireceğim, bizim yazlıkta bitki yetiştiremiyorum diyor. Nasıl ya yazlık ya, sula onları. Hani Kamer Genç gibi sulama, düzgün adam insan gibi sula yani. Gerçi bitkilerin sadece suya ihtiyacı yok, fotosenteze ihtiyacı var. Biraz bakteri koy, biraz gübre koy. Fatma Hanım demiş ki 24 saate hiçbir şey yetiştiremiyorum. Ya bir gün en az 60 saat olmalı İrfan, yetkililere bir seslen, bir şey yapın demiş. Buradan yetkililere sesleniyorum. Fatma Hanım için 24 saati 60'a çıkarır mısınız lütfen? Sadece Fatma Hanım için. Diğer dinleyicilerimizden böyle bir istek gelmedi çünkü. Abi eşeği yayınlamadın diyor. Yayınlayacağım eşeği. Koşu ne yoluydu? Protokol yolundaki eşeği yayınlayacağım. Efendim Ankara'da protokol yoluna çıkan eşek yavrusunu bulmak için kaçtığı ortaya çıkmış. Ama çekiciyle 7M'in otoparkına çekmişler eşeği. Ya bu olay inanılmaz bir şey. Son yılların bakın yani bir filmde Recep İvedik'te falan görseniz hani dersiniz ki senaryo. Yani bu senaryo değil, gerçek yaşanmış efendim. Ankara'da protokol yoluna bir eşek kaçmış, orada koşuyormuş, yakalamışlar. Eşeği çekiciyle 7M'in otoparkına çekmişler efendim. Ama daha bitmiyor. Hiç tahmin eden çıkmadı. Sabri geldi. Hoş bulduk üstad. Sen de hoş geldin demiş. İyi yayınlar. Kazada vefat eden tüm herkesin yakınlarına başsağlığı dilerim demiş. Sevgili Sabrimiz, pilot Sabrimiz. Canım benim, hoş geldin Sabri. Geçmiş olsun herhalde. Uçuştan geliyorsun yavrum. Psikoloğumuz Cafer Bey. İrfancığım ben de hayat koşturmasına yetişemiyorum. Her gün ayrı bir sıkıntı demiş. Bakayım şöyle bir. Dada dikkat ettin mi? Serdar Ortaç herkesle düet falan yapıyor, şarkı veriyor. Neden senle yapmıyor demiş. Evet, Serdar Ortaç herkese veriyor şarkısını bu ara. Vallahi istesem öyle bir proje yapsam her türlü alırız ama ne bileyim ne yapayım yani. Her şeyi yapıyoruz, bir de onu da yapmayı verim ya. Şimdi efendim yine haber merkezimize bir gideceğiz. Ondan sonra 7M'in otoparkına çekilen eşeğin başına ne gelmiş acaba bu memlekette, ona da bakacağız. Güzel. Görüyorsun memleketin eşeğinin derdiyle bile dertleniyoruz efendim. Vallahi billahi. Önemli, benim için önemli. Ümit abi, sevgiler Ümit abi. Haber merkezimize gidiyoruz. Sonra sevgili dinleyenler reklendirme, bir koklatsana şarkıyı. Bu şarkı cuma günü çıkıyor. Tanju Bahçeci'nin yeni projesi Renklensin.

0: Rayman'in yeni versiyonu Cuma günü yayında. Haberler, haberlerin ardından geliyoruz. Bir kuble koklatıyorum şarkıyı böyle. Haberler.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
2: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Girne açıklarında batan gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat aralıksız biçimde devam ediyor. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. Geminin battığı değerlendirilen 800-900 metre derinlikteki bölgede sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri havadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Şahin ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Türkiye Save Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 19'da başlayacak.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana parçalı ve az bulutlu 38, Samsun parçalı ve çok bulutlu 28, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 2 Eylül çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.25'lik düşüşle 14.050 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.29, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.786, çeyrek altın 11.507 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: DAB Plus.
1: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: DAB Plus.
1: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
10: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
11: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World Puan.
3: World Garden ile 16 Ağustos-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Reklam.
7: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

Geldim. Konumuz yetişemiyorum, yetiştiremiyorum ama ben geldim, yetiştim eve. Yetiştim Serdal, yetiştik değil mi? Ya nasıl bir koşturmacaya girmişiz. Nasıl bir makinaya girmişiz, nasıl bir makinaya bağlamışız efendim. 0549-204-0104'e yetişemiyorum, yetiştiremiyorum dediklerinizi yolluyorsunuz. Şu sıralar demiş, hayatım o kadar yoğun ki yetişemiyorum hiçbir şeye. Aynı durumdayız efendim, yalnız değilsiniz. Mesela İrfan diyor, ben diyor Kasım'da rejime başlasam. Ha diyor, Kasım'da rejim yapmaya başlamaya karar versem. Aralık'ta diyetisyen arasam. Yeni yılda bulsam. Ocak'ta acaba yeni halime yetişebilir miyim? İnanılmaz. Sen inanılmazsın. Gerçekten inanılmazsın. Elif, kendi hayatımın hızına, telaşına, koşturmasına yetişemiyorum diyor. Kendimi çok seviyorum İrfan demiş. Yetiştirsem yanaklarımı öpeceğim. Kız! Keşke kendi, değil mi ki, kendimize yetişebilsek, kendimizi öpsek böyle. Kendimize yetişemiyoruz, doğru söylüyorsun vallahi.

0: Necmettin canım benim. Az önce koşan biri vardı, yetişemedim demiş. Abi inşallah yedek parça olarak kullanmazlar eşeği, kelle paça gibi.
1: Hiç öpmeyeyim canım, yılan sevmiyorum.
0: Aa, ya diyor ki bak diyor, eşek diyor yolunu kaybetmiş. Allah doğru yoldan çıkarmasın mı? Vallahi öyle. Şimdi size dinleteceğim onu. Ankara'da protokol yoluna kaçan eşek çekiciyle 7 Emin Otoparkı'na çekilmiş efendim. Yavrusunu bulmak için kaçtığı ortaya çıkmış. Eşeğin sahibi ne diyor dinliyoruz eve, buyursunlar. Evet, altta altta diğer diğer. Senden çok görsen şaşar kalırsın. Beni unutamaz deyip şimdi belki rahatsın. Hayat bu tükürdüğünü işte böyle yalarsın. Ver bakayım ne diyor.
2: Mesaj evet. Attı eşeğini buldum diye. Nereden bu?
0: Evet, eşeğini buldum diye mesaj atmışlar. Arkadaş, evet.
2: Bana gece saat 2'de mesaj attı. Eşeğini buldum diye. Nereden buldun dedim. Gelim alayım. 7 Emin Otoparkı'nda. İnanmadım. Bana sosyal medyada bulduğunu söyledi. Linki attı. Ben linke tıkladım. Baktım ki vatandaşın birisi bulmuş protokol yolunda eşeği. 112'yi aramış. Polis arkadaşlar sağ olsun gelmişler. Kimseye ulaşamayınca, kimin olduğunu bilmeyince direktmen çekiciyi aramışlar. Çekici çağırmışlar. Normal araçmış gibi çekiciye yüklemişler sağ olsun. Sıkı da bağlamışlar hiçbir zarar vermeden.
0: Normal araç gibi çekiciye yüklemişler diyor bak.
2: 7 Emin Otoparkı'na indirmişler. Saat 2.30 sıralarında, 2.40 sıralarında.
0: Bakın daha neler gelmiş eşeğin başına eve. Hem eşeğin başına hem sahibinin başına eve. Yeni olmuş bu olay.
2: 7 Emin Parkı'nın kapısına. Baktım orada polis arkadaşlar duruyor. Eşeğin de yemini, suyunu sağ olsun her şeyini vermişler. Eşeğini al ama bunun cezasını sana kesmemiz lazım. Tamam dedim, cezasını kestiler. Eşeğimi de sağ olsun bana teslim ettiler. Ben eşeğimi alıp getirdim. Arkadaş bana gece saat 2'de mesaj attı. Eşeğini buldum diye. Nereden buldun dedim.
0: Ama işin tabii garip tarafı sevgili dinleyenler. Yediyemin otoparkında tabii eşek orada konakladığı için ceza kesilmiş. Yani orada otopark parası ödemek zorunda kalmış.

0: hiç.
1: Yani yemini suyunu vermişler, yemek parası kesmişler ve teslim alabilmek için sahibi de 246 lira. Yine uygun fiyatmış ya, o Allah'ın seversen. Bu memlekette yani ceza yazacak çok eşek var ya, bu 246 ucuz, biz ne pahalıya yiyoruz yemekleri ya. Biz eşek gibi ödüyoruz o yediklerimizi yani. Bodrum'da ne yemek ne paralara yeniliyor biliyor musun? Görüyorsunuz değil mi? Adam yalnız eşeği bulup bulduğuna da pişman olmuş ya. Siz hiç Yediğim'in otoparkına arabanızı çektiler, orada bir para ödediniz mi ben? Sevgili dinleyenler. Ama yani o kadar doğayı koruma, milli parklarımız var. Yani bahçelerimiz var falan. Doğa koruma, milli parkları varken niye Yediğim'in otoparkı? Ne alaka? Yani... Bu abimiz bayağı aramış. Gözü aydın efendim. Gözün aydın abicim. Yani ceza niye yazıldı yani? Eşekliğine vereceklerdi ya. Vallahi. Yani bir eşeklik etmiş. Niye ceza yazıyorsunuz? Ama sevgili dinleyenler, bu olayı da bu ülke unutmaz. Yani otoparka çekilen ilk eşek. Bunu bir filme milme, bir diziye konu olarak koysunlar bunu. Bunu unutmaya, bunu filmi yapılsın. Memlekette çok var böyle hikayeler. Malatya'da bir Kadir adında bir delimiz vardı. Yıllar önce vefat etti. O da bir sopası var böyle. Ünlü bir, dünyaca ünlü bir araba firmasının bir logosunu o sopanın önüne böyle şey yapmıştı. Onun da lakabı oldu o araba. Bilmem ne Kadir diyorlar. O Kadir o sopasıyla, o önünde logosu olan sopasıyla kırmızı ışıkta duruyor. O sopayı gerçek araba gibi oto yıkamaya götürüyor, yıkıyor falan. Sonra o firma, o arabanın markası sponsor oldu efendim. Kadir'in filmi çekilecekti. Değerli bir yönetmen abimiz var, aradı, dedi ki Kadir'in, dedi, hayatını film ediyoruz, dedi. Bana da işte bir rol teklif edildi. Ondan sonra Malatyalılar, sonra Malatyalı birkaç tane yönetmen, yok biz çekeceğiz, yok o dedi ben çekeceğim, o dedi ben çekeceğim. Sonra sponsor olan o araba firması vazgeçti, dedi. Siz, dedi, bu işin içinden çıkamıyorsunuz, dedi. Biz dedi sponsorluğu geri çekiyoruz, dedi. Oy dinleyici yaz be. Oy annem evladını aramaya çıkmış kuzum yaz. Ya bu eşeğin travması. Ya memleketin eşeği de travma yaşıyor. Herkes travma yaşıyor. Vallahi. Yani onu Yediğim'in otoparkına değil psikoloğa falan götürmemiz lazımdı. Vallahi bilmiyorum. Ya ne çok seviyormuş değil mi sahibi eşeği, yemin ediyorum. Ya çoğumuzun sevgilisi bu kadar sevmiyor ya. Vallahi. Fıkra gibi ülkeyiz işte. Nasrettin Hoca'ya gerek yok yani. Kuş

Teselli aramamız yersiz bazı olaylarda ama bu abimiz de şükretsin, dua etsin. Eşeği kasaba basaba götürmemişler. Ya Adana'da kaybolsaydı, Ankara'da değil de. Değil mi yani, kebap olurdu, kebap olurdu. Vallahi.

0: Dinleyicimiz diyor ki kim bu Mustafa Cihin? Çekiciye diyorlar ki daha önce böyle bir şey yaptın mı? Çekici diyor ki benim için fark etmez, ben çekerim diyor. Değil mi? Sanki araba çekiyor diyor. Altına diyor yorum yazmışlar abi diyor. Artı bir beygir gücünde bir. İnanamadınız değil mi? Serhat Altınörs, hoş geldi Serhat Altınörs.
1: Peki bu eşe ceza falan bir şey yazmışlar mı abi?
0: Yazmışlar.
1: Pat parası falan.
0: Tabii.
1: Şey ödeyecekler mi vatandaşlar?
0: Tabii ödeyecek. Yani 246 TL mi ne ya? Fazla para dedi aslında ama.
1: Bir şey soracağım abi, bu eşeğin plakası kaçmış ya?
0: Bak dinleyicimiz de yazıyor. Şeyin yeminin suyunun parasını almışlar.

Bakın bir filmde izleseydik böyle eşeği alıyorlar, yedi emine çekiyorlar ve yok canım derdik değil mi? Yani. Ama gerçekte yaşandı işte bu. Bu yaşandı bu ülkede bu. Bu yaşandı.

0: Ver bakayım şöyle bir.
1: Kral valla maşallah bayağı reklam yaptın ya, isim soy isim falan. O kadar söylemeseydin keşke.
0: Serhat. Ne, kimden saklanıyorsun Serhat'cığım ya? Kaçıyor musun? Serhat Altınörs bizi dinliyor efendim. Burada Radyo D'de yakalandı. Gamze Hanım hoş geldiniz. Merhabalar.
2: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar efendim.
2: Şimdi eve doğru seyir halindeyim. Bu yetişememe kısmını o kadar çok düşünüyorum ki. Ama en duygulandığım, çocuklarımın büyüme hızına yetişemiyorum. Çok çabuk büyüyorlar. Bir taraftan da annem babama bakıyorum. Artık onlar da çok hızlı yaşlanıyorlar. Ben ortalarda bir yerdeyim şu anda. Zaman o kadar hızlı akıyor ki. Bu kadar hızlı aktığını fark etmek beni birazcık korkutuyor.
0: Ya. Aha. Eşeğin mi var, derdin mi var işte demiş İrfancığım. Yok. İnsan eşeği çeker mi ya? Ne kadar da çekici bir çekiciymiş diyor. Reklam, reklamlardan sonra hızlı bir şekilde geliyoruz efendim. Bunu yorumlayacağız, bunu konuşacağız. Reklam.
3: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
5: Sülfür renkli yassı gaga gibi en az 176 kuş türü yuvalarını yaparken yapı malzemesi olarak mantar liflerini kullanır. Kullandıkları mantarlar yuvalarını sabitleme yanında parazitleri ve saldırgan karıncaları uzak tutmalarına yarar.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir
6: mutluluk getir. Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
12: Öncelikli yayın.
13: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo T.
14: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: çok yakışıyor.
1: Burası Radyo D. Radyo makinası Bodrum'dan canlı yayında efendim.
0: Belki can çekişiyor. Belki biraz daha kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor.
1: Bugünün konusu yetişemiyorum, yetiştiremiyorum. Bakın size bir öneri var. İrfancığım diyor, kimse evlenmesin artık, eşime elbise yetiştiremiyorum diyor. Staj projemi yetiştiremiyorum. Bayılacağım, her gün yeni bir şey çıkıyor İrfan. Hayata yetişemiyorum diyenler var. Daha çok zaman talep ediyorum diyenler var. Nereden talep ediyoruz biz bunları ya? Vallahi bir... Demin hanımefendi dedi ya, 24 saat yetmiyor, 60 saat istiyorum diye.

0: Yeni falan çocuğumun bir şeyler isteme sancılarına yetişemiyorum diyor. Çocuklar değil mi, bir şey istediği zaman sancı tutuyor onları, böyle bir şey oluyor, sağlığı bozuluyor gibi oluyor.
1: Kırmızı çok yakışıyor.
0: Ne eşekmiş arkadaş, ne yazdınız? Vallahi billahi ya, helal.
2: Ay valla ben yetişemiyorum hiçbir şeye. Ne? Onu gördüm ve buradan yetişemediklerime sesleniyorum. Lütfen koşun siz bana yetişin.
0: Bravo kız valla, buyursun.
3: İrfan abi merhabalar.
0: Merhabalar.
3: İyi yayınların olsun abi. Geçen teşekkür. Beni yayına almaya çalıştın ama benim internetin azizliğine uğramıştık. Eğer müsait olursan. Bir iki çift kelam ederim seninle abi.
0: Yetişemiyorum İbrahim Özmet'e. Bak Afyon, radyo de Afyon'daydı. Afyon'dan Bodrum'a geldi. Şimdi buradan Kuşadası'na gideceğim. Belki yetişemiyorum valla. Belki biraz daha kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Belki biraz... Abi Hande İner'in bu şarkısı eşekten çekici için gelsin. Belki biraz daha... Kırmızı çok yakışıyor. Ya dada ne istiyorsun Adana'dan diyor. Adana'da kebap istiyorum. Acılı şalgam su istiyorum. Buna bakarsan diyor Mersin'de daha çok at eşek eti tespit ediliyor demiş. Vallahi bilmiyorum, ben seviyorum at etini, eşek etini yedik yıllarca. Buyursunlar, hemen şuna bakalım. Evet. Nuray Hanım.
4: Almanya'dan selamlar.
0: Almanya'dan.
4: Evde 3 ergen çocuk var. Durmadan yemek istiyorlar. Yemek yapmayı yetiştiremiyorum. Hava çok sıcak. Herkese selamlar. İyi akşamlar.
0: Selamlar efendim. Ya çocukken çocuk sancısı var. Yetişkinlik sancısı ayrı bir şey. Çocuklar var ya. Bakalım benim bebek Anelya başıma ne sancılar açacak yani. Kurban oldum.

Güzel muhabbet değil mi? Peki bugün nasıl kapatalım? Böyle damar yolumuzu mu açalım, hareketli mi kapatalım? Burhan Bey Instagram'dan diyor ki kalbimin sesine yetişemiyorum abi. Vay be. Ne diyor? Kalbinin sesi.

0: Karaca Radyo Dede.
1: Gider gider biz buradayız, canlar sağ olsun. Çeklik.
0: Ah ah, bir tanesini bana yolla İrfan. Benim hanım o kadar güzel ki ona yazacak şiirleri yetiştiremiyorum. Kelimelerim tükendi, tükeniyor ona diyor. Vay vay vay vay.
2: Kimiz falan yok da yani ne bileyim, isim soy isim söyleyince ben ünlü değilim, şey değilim. Şimdi radyo değil, dinleyen adam Serhat Altınörs'ü nereden tanısın, Samsun'daki bir vatandaşı.
0: Sen artık Serhat Altınörs meşhur oldun bu radyoda. Unutmayacağız değil mi? Lütfen yayınımızı dinleyen dinleyicilerimiz. Serhan Altınörs diye bağırır mı böyle, Tarkan der. Der gibi böyle. Lütfen artık Serhat ünlü birisi oldu.
3: İrfancığım iyi yayınlar.
0: Sağ ol canım.
3: Hayata yetişmek zor. Biz yetişsek başkaları yetişemeyiz. En iyisi hiç uğraşmaya gerek yok. Yetişmeyelim daha iyi.
0: Yetişmeyelim daha iyi diyor. Valla şöyle küçücük alaydık ya. Zaten hiçbir şey yetişmiyoruz. Biz niye yetiştik bu yaşlarımıza? Gelişmeseydi kalsaydı böyle. Şu yayına bağlayayım mı hanıma şiir yetiştiremiyorum diyen, kelimelerim tükendi diyen abiyi. Hayatıma yetişemiyorum, imdat imdat imdat demiş abi. Zaman da hızlandı arkadaşlar. Yani hayata o yüzden yetişemiyoruz. Eskiden millet zaman yavaşmış, yetişiyormuş yani. Anlayın buradan zamanı nasıl hızlandığını. Vallahi. Herkes eskiler her şeye yetişmiş. Ne güzel evlerini, barklarını yapmışlar. Evliliklerini, torununa kadar yapmış. Yazlığını, kışlığını yapmış. Ne güzel yetişmişler ya.
1: Böyle olur sohbet. Akşam olunca
0: yetiştiği kadar değil mi? Yetiştiği kadar yetişelim hayata. Ünlüymüşüm ya ben diyor. Ben bağlanabilirim yayına diyor. Lütfen senin aracılığınla Cihat Yılmaz'ı da ünlü yapar mısın? Dün bu hanımefendi bir şarkı attı bana. Nerede o şarkı arkadaşlar? Bakayım şöyle bir. Şurada. Kısaca bir yayınlayayım bakalım. Biliyorsunuz her gün birini keşfediyoruz radyoda. Vallahi. Bakalım beğenecek misiniz efendim? 0549-204-0104 Radyo D'nin WhatsApp numaraları. İzmir'den Buruşuk İbo ben. Ben aracın yakıtına yetişemiyorum demiş. Buruşuk İbo ne ya? Vallahi. Ha, buruşuk değil, buruşuk İbo'ymuş. Buruşuk. Ha, aynı şey. Ha buruşuk, ha buruşuk. Ne enteresan dinleyicilerimiz var ya. Buruşuk var, kırışık var efendim. Yemin
4: abi,
0: ediyorum.
4: Tekrar iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ ol efendim.
4: Resimlerini gönderdiğim ağaç abi, zeytin ağacı. Hı-hı. Dünyada bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en yaşlı zeytin ağacı, 3200 yıllık yani 3200 yaşında.
0: Evet.
4: Hazreti İsa falan tırt gelir abi. İnsanlara gelin buradan yatırım yapın, buralar patlıyor diye hı-hı, laf yetiştiremiyorum kardeşim. Seni de bekliyoruz Haydarkoyun'a.
0: Haydarkoyun'a geleceğim o ay. Haydarkoyun. Ne koylar var, gideceğim de işte gidemiyorum. Davet ediyorlar. Şurada bir koy var. Gel diyorlar koya, gel. Gidemiyorum efendim. Vallahi billahi böyle bahaneleri koya koya gidemiyorum efendim. Bir türlü o koya da gidemeyeceğim belli yani hani. Evet. O yüzden lütfen beni bu bahanelerimden alıkoymayın. Koyunuza gelemiyorum. Haydar koyuna gelemiyorum.
5: Abi hanımın isteklerini yetiştiremiyorum. Bitmiyor abi. 14 yıl oldu evleneli, bitmiyor. Şimdi tam hanımı yola koyduk derken bu sefer ellerinden öper 3 tane kız çocuğum var, onların isteklerini yetiştiremiyorum abi. Yetişmiyor insan abi.
0: Yetiş ya Muhammed ya Ali. Yetiş vatandaşıma yetiş. Abi az önceki muhabbet üstüne Kıraç'tan eşeği saldım çayıra şarkısını bu programın en güzel bu şekilde kapatırız demiş. Var mı bizde ya? Patlat bir volkan konak demiş İbrahim Pelen. Şuna bir bakayım bir saniye.
6: Abi ne yapayım, soy ismim böyle. Ben koymadım. Yıllar öncesi koymuşlar.
0: Yıllar önce koymuşlar efendim. Sizin de mi koyunuz var? Burşuk İbo. Burşuk İbo. Seni unutmayacağım. Burşuk İbo. Burşuk İbo. Burşuk İbo. Geldi şarkı burada. Biraz dinleteyim bakalım. Beğenecek misiniz? Dinleyicimiz yollamış. Yanında yörende söz müzik Cihat.

Tatlı olmuş bence ya, sizce? Söz müzik Cihat, hayırlı uğurlu olsun efendim. Hatırlatın, ara ara çalalım bunu, olur mu? Hayırlı olsun. Beğendiniz mi sevgili dinleyenler? İrfan abi Samsun'a da bekleriz diyor. Arada geliyorum, Samsun'da sahne yapıyorum. En son kışın 19 Mayıs'ta yaptım Samsun'dan sahnemi. Hüzünlü bir şey çalmada da diyor. Yok, çalmayacağım, bugün hareketli bitireceğiz. Efendim çok tatlıydınız yine ama yetiştirdiniz lafları bana. Vallahi. Değilüler, bacılarım, kardeşlerim, iyiydiniz. Sağ olun. Radyoda da makina, radyoda. Hatırlatın bana. Radyoda. Tatlı olmuş şarkı. Yüreğinize, kaleminize sağlık efendim. Radyoda da makina, radyoda da, radyoda da makina. Yurdumun akıllı değilileri. Artık yavaştan evinize ulaşmışsınızdır herhalde. Şu an pilotumuz yazmadığına göre ulaştı. Yavaştan ben de makineyi kapatırım. Bugün yoğun bir gün oldu bizim için, radyo için. Motofest'te ekip biliyorsunuz Afyon'da. Afyon'dan Bodrum'a, şimdi Bodrum'dan ben Kuşadası'na sevgili dinleyenler. Yarın yeni dizimiz, Kanal D'mizin yeni dizisi Haysiyet'le alakalı sürpriz bir gün sizlerle olacak. La la la la la la la la.

0: Uçan adam Sabri. Diyor ki abi daha buradayım daha. Gitmek olur mu diyor. İyi akşamlar diliyorum demiş. Eve varmadın mı? Canımız pilotumuz. Güzel bir akşam olsun efendim. Yarın yine buluşalım burada Radyo D'de. Delirmek için bekleniyorsunuz. Hadi benim fenalıklarım, görüşürüz. İyi akşamlar olsun.
1: Yaz akşamlarının sıcaklığını hiç şarkılarla hisset.
2: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun akıcı. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Şirinevler İncirli, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy, Topkapı Şirinevler Sefaköy Avcılar Beylikdüzü hatları aralıklarla yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Geçişi. Aksi istikamette Ok Meydanı Sultan Gazi İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğunlaşırken Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasaların 2 Eylül çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.25'lik düşüşle 14.050 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.29, euro 56.03'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.786, çeyrek altın 11.507 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Kreşte her gün yeni bir macera. Koşmaya, boyamaya, keşfetmeye hazır rahat kombinler. Sevilen karakterler, rengarenk detaylar ve maceraya hazır sırt çantaları. Kreş heyecanına hazırlanmanın tam zamanı. Civir'de kreşe dönüş zamanı.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara, bankanın güzeli.
10: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Reklam.

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: Paraf Para. Paraf'la kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf'la dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun yarasaya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hay oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tümümüzüyle devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
3: Reklam.
4: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
7: getir. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah, hala çocuk olabilir.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeri. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

işler bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Samine en ön sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç. Radyo.

0: gerçek. Müzik sahnede.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.

Çok teşekkürler, çok teşekkürler arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ne yapalım? E hadi yapalım o zaman arkadaşlar. Biz de çalmak istiyormuşuz. Herkes hazır mı?

akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfini yaşayın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.